0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Amen.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim, biliyorsunuz başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Ve bugünkü konumuz...
1: Başarı nedir?
0: Başarı nedir? Hepimiz
1: evet,
0: başarılı
1: başarı
0: olmak istiyoruz değil mi gençler? Özellikle artık yeni neslin üzerinde çok ciddi bir baskı var. Böyle başarılı olman lazım. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hepimiz böyle yetiştik, evet. Ama bugün şundan bahsedeceğiz. Başarı tam olarak ne? Yani gerçekten bir sınavı geçtiğimiz zaman başarılı olmuş oluyor muyuz? Ya da işte ne bileyim, nedir başarı yani? Bundan bahsedeceğiz ve nasıl başarılı olabiliriz birazcık da. Buna bakacağız. Ama tabii ki önce Gamze'nin o çok güzel, akıcı, güzel girişlerinden bir tane dinleyelim efendim. Sonra
1: evet,
0: sorularımızla başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, kariyer sitelerine vesaire bakarsanız bir sürü başarı öyküsü görürsünüz. Herkes başlangıçtaki şartlarını anlatır ve sonra ulaştığı son noktadan söz eder. Araştırmalar yapılmış ve bu başarı öykülerinin ortak noktaları ortaya konmuş. Bugün başarı nedir? Başarılı insanların ortak özellikleri nedir? Şöyle bir bakacağız.
0: Güzel, tamam, bakalım. Sen başarılı mısın?
1: Yani başarılı mıyım diyemem ama bir şeyleri başarmak için çaba harcıyorum.
0: Evet.
1: Tamam, bitti gibi bir süreç yok diye düşünüyorum hiçbirimizde.
0: Evet.
1: Çünkü hayat devam ettikçe biz öğrenmeye devam ediyoruz. Sürekli bunun için çaba harcıyoruz. Değil mi?
0: Buna kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Hadi, her seferinde benim girişlerim çok uzun oluyor.
1: Evet.
0: Sor bakalım. Sonra
1: sence
0: yavaş yavaş.
1: Başarı nedir Nisan'cığım?
0: Bence başarı amacına ulaşmaktır.
1: Evet.
0: Yani normalde ama kendi amacına.
1: Evet.
0: Şundan bahsediyoruz. Bundan aylar aylar önce bir zamanlar nasıl hedef belirlenir konusu üzerinde konuşmuştuk.
1: Hı hı.
0: Ve o zaman dedim ki gerçekten hedeflerimiz olması lazım. Hani ana bir vizyonumuz olması lazım. Bir de hedeflerimizin olması lazım. Bu hedeflerin belirlenme şekli şöyle şöyle şöyle deri konuştuk. Sonra da hareket planlarımızın olması gerekiyor. Yani bu amaca ulaşmak için şu anda ilk adım olarak, hani bebek adımı olarak bugün ne yapabilirim gibi bir şey üzerinden konuştuk.
1: Hı.
0: Benim için başarı benim o hedeflerime ulaşabilip ulaşamamamla alakalı. Ve ben başarılı ya da başarısız olmuş olmuyorum. Yani bu hedef başarısız ya da bu hedefte başarılı olundu gibi söylenebilir. Bizde eğer bir şeyde başarısız olduysak, yani genelde kültürümüzde kendimiz başarısız bir insanmışız gibi oluyor. O halbuki sadece o hedefe özgü bir şey. Yani bu hedefte başarısız oldum. Tekrar aynı hedefi deneyebilirim ya da hedefimi değiştirebilirim normalde. Başarı benim için ne değil? Toplumun bana dayattığı şeye ulaşıp ulaşamamak başarı ya da başarısızlık değil. Yani mesela zengin ol. Zengin olamadım diye ben başarısız oldum olarak kesinlikle algılayamam.
1: Evet, çok doğru.
0: Çünkü benim koyduğum hedefte öyle bir şey yok. Tabii ki hepimizin finansal hedefleri olabilir. O zaman bakarız, ulaşabilmiş miyiz, ulaşamamış mıyız diye. Ama normalde benim kendime koymadığım hedefe, benim sırf hani toplum öyle bir şey diyor diye ulaştım mı, ulaşmadım mı kısmı beni başarılı ya da başarısız kılmıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bilemiyorum, anlatabildim.
1: Hı hı.
0: Sence ne başarı?
1: Yani dediğin gibi sana katılıyorum kesinlikle. Kendi hayatımızdaki koyduğumuz hedeflere ulaşmak. Herkesinki çok farklı çünkü. Yani birinin için dediğin gibi çok zengin olmakken birininki kesinlikle bu olmayabilir.
0: Zaten de zenginlik nedir tam olarak ondan da,
1: o
0: daha
1: da çok,
0: sonra
1: evet,
0: bahsetmek
1: gerçekten
0: gerekiyor.
1: Evet,
0: normalde biliyor musunuz?
1: Başlı başına bir şey.
0: Zenginlik çok parası olmak değildir. Az şeye ihtiyaç olmaktır. Çünkü bakın, zenginlere çok parası oldukça daha çok parası olsun istiyorlar. Ve hiçbir zaman ne şirketlerin ne kişilerin birikimleri ya da işte zenginlikleri finansal olarak yeterli olmuyor. Zenginlik dediğiniz şey yetecek bir şey değil. Çünkü dünya gerçekten herhalde insanın gözünü çok da doyuramıyor. O yüzden başarıyla da bunun çok da bir ilgisi yok. Geçelim mi ikinci soruya?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Sence sen başarılı biri misin?
0: Ben genelde başarılı birisi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü şartlarla birlikte değerlendiriyorum genelde. Başlangıçta normalde, hadi biraz böyle arabesk ajitasyon mu yapayım? Böyle 2-0 yedik başladık hayata falan gibi durumlarda da onu kamufle edebilmek ve hani öne geçebilmek bunu eğer bir öyle maç olarak falan algılıyorsak gerçekten başarı sayılabilir. Dolayısıyla ben kendim için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ha, başarısız olduğum durumlar olmadı mı? Oldu. Ama ben başarısızlıklarımdan birazdan değineceğiz. Neden başarısız oldum diye düşünürüm ve bunlardan ders çıkarırım. Yani o durumda ya ben yanlış bir hareket planı uygulamışımdır ya da konan hedefte bir problem vardır. O yüzden evet, kısacası başarılı olduğumu söyleyebilirim. Genelde hatırladığım kadarıyla yakın vadedeki bütün hedeflerime ulaştım. Sen başarılı mısın?
1: Bilmem. Değerlendirirsem öğrencilerimle geçirdiğim zamanda işte onlarla ilgili gelişim süreçlerine bakarsam yani bu konuda birazcık kendimi mutlu hissedebilirim diyebilirim.
0: Çünkü demek ki senin için hedef öğrencilerine yararlı olmak. Hı-hı. Dolayısıyla onlardaki işleyişi gördüğün zaman evet ben başarılıyım diyebiliyorsun. Hı-hı. Ben de aynı şekilde şimdi bu Almanca sınıfıyla alakalı benle konuştuklarında ya da önlerine koyduğum bir şey anladıklarında, çünkü ilk başta sadece merhabayla başlıyoruz ya, yani sıfırdan başlıyoruz. Şu anda beni anlıyor olmaları beni başarılı kılmıyor. Normalde onları başarılı kılıyor ama ben de kendimi başarılı hissediyorum.
1: Hı-hı. Etrafında gördüğün başka başarı hikayeleri var mı? Hatırladın?
0: Bir sürü başarı hikayesi var. Yani sıfırdan iş başlatıp büyük şirketler kuranlar ve böyle genelde büyük şirketlerin hikayelerine bakın. Büyük böyle ne kadar zengin bir insan dediğiniz ya da büyük şirketlerin kurucularına hep genelde normalde hiçbir şeyden çıkarlar. Hiçbir şeyden bir şey yapmaya çalışmışlardır. Bir fikirleri vardır. Onun için en az olabilecek sermayeyi ya da kaynağı bir araya bir şekilde getirirler. Ama normalde kendileri çalışıp, kendileri fikirlerini, yaratıcılıklarını kullanıp ve kendileri yeteneklerini kullanıp o şirketi belirli bir yere getirirler. Gerçekten başarı hikayeleri görürsünüz. Çünkü kendileri bir tutkuları vardır ve bunu gerçekleştirmek isterler. Ve kendi projelerine güvenen insanlar var. Oyuncular, Sylvester Stallone gibi. Rocky filmini hepimiz biliriz. Normalde bu film başladığında, yani projeyi götürdüğünde Sylvester Stallone kimse beğenmiyor. Doğru düzgün finansman sağlayamıyor ve köpeğini satmak durumunda kalıyor. Sonra köpeğine diyor ki seni geri alacağım, merak etme. Çünkü güveniyor bu hedefe ulaşacağına. Daha sonrasında Rocky filmi çıkıyor ve tabii ki çok başarılı oluyor. Çok izleniyor, çok seviliyor. Ve gidip hemen köpeğini alıyor. İlk kazandığı parayla köpeğini geri alıyor. Böyle hikayeler var. Yani pek çok şeyi riske eden ve gerçekten belirli bir çalışma planında devam eden, vazgeçmeyen insanların başarı öyküleri var. Daha pek çok da öykü vardır herhalde. Böyle kısa bir araya gidelim önce. Ondan sonra üzerinde konuşurken nedir başarı, ne değildir, nasıl başarılı olunur, aklıma gelen bütün hikayeleri anlatacağım. Söz. Bu arada eğer bize yazmak isterseniz...
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, başarı hikayeleri belki biliyorsanız, bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz varsa... baskabirdunya369@gmail.com. Lütfen bize yazın. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugün başarıdan bahsediyoruz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başarı nedir? Bundan bahsettik. Dedi ki hedeflerimize ulaşmaktır ve başarı öykülerinden bahsettik. Pek çok iş adamının sıfırdan başlayıp çok ciddi yerlere gittiklerini biliyoruz. Böyle oyuncuların bazı hikayelerinden bahsettik. Projelerine güveniyorlar. Bir şekilde risk alıyorlar ve devam ediyorlar. İnsanlar ne derlerse desinler. Tabii ki de bu ne derlerse desinler sadece bir inattan ibaret değil ama yaptıkları şeye güvenmeleriyle alakalı bir şey. Bizim başarılarımız galiba daha küçük değil mi? Böyle sınavı geçtik mi geçmedik mi? Geçmedik diye başarısız mı oluyoruz? Hayır, normalde olmuyoruz aslında. Sadece bizim kendimizi değerlendirme şeklimiz okuldaki notlarımızla, falanımızla, planımızla alakalı. Bir büyüğüm var, şu anda gitar çalıyor ve yani... Gerçekten bu konuda da başarılı. Kendimde de var aynı örnek gerçi. Ama vakti zamanında insan ortaokul lisedeki müzik dersinden kalır mı ya? Kalmış. Normalde kalması ne kadar zor değil mi? Yani ama işte kalmış vakti zamanında. Onun haricinde mesela ben de kalmıştım bazı müzik derslerinden. Ama sonradan müzisyen oldum. Bu konularda kendimi geliştirdim. Çünkü bazen başarısızlık sadece ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Hadi diğer sorularına geçelim. Sonra ben uzun uzun konuşunca yetiştiremiyoruz. Evet.
1: Başarılı insanların ortak özelliklerinden belki biraz bahsedebiliriz. Nelerdir? Hedef belirleme ve odaklanma üzerine başarılı insanlar belirledikleri hedeflere ulaşmak için net ve somut hedefler belirlerler. Ve bu hedeflere odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirir ve kararlı bir şekilde ilerlerler.
0: Evet, bu çok önemli. Değerli kardeşlerim, dinleyiciler, hedef belirlemek önemlidir. Bu hedefin de mantıklı bir şekilde kurulması gerekiyor. Yani hedef dediğiniz şey, ben mesela teyzemle bunu konuştuğum zaman bazen bana diyor ki işte lotoyu tutturacağım, şunu yapacağım. Hayır, hayal kurmak ayrı bir şey, hedef başka bir şey. Hedef dediğiniz şeyin sizin ellerinizde olan bir şey olması gerekiyor. Başkalarının kararıyla ya da şansa bağlı faktörlerle değişebilecek bir şey olmamalı hedef. Öncelikle hedef kurmayı bilmemiz gerekiyor. Ve hepimizin hedeflerinin olması gerekiyor. Yoksa başka bir şekilde neden gerekiyor? Neden gerekiyor yoksa bu dünyada savrulup gidiyoruz. Her şey bir rutine biniyor. Sonra diyoruz ki tamam sabah kalk işe git geri dön şunu yap bunu yap onu yap. Ve bir süre sonra bu rutin gerçekleşmeye başlayınca böyle artık her şey bir kısır döngüye dönünce mutsuz oluyoruz. Bu sefer depresyondayız. Neden? Çünkü insan ilerlemeyi sever. İlerleyemeyince mutsuz olur. Dolayısıyla kendimizi başarılı hissetmemiz o işte dopaminin salgılanması vesaire mutluluk hormonlarını tetikliyor bu başarı. Hiç tetiklenmezse eğer başka yerlerden dopamine muhtaç kalıyoruz. O zaman da işte aşırı işte yemek falanlar filanlar böyle şeyler çıkıyor. Ama normalde küçük hedeflerimiz olursa onlara ulaştıkça kendimizi başarılı hissedeceğimiz için depresyondan da aslında uzaklaşmış olacağız. O yüzden ne olur hedeflerimiz olsun ve korkmayalım eğer hedeflerimize ulaşamazsak ne olur başarısız olacağız diye korkmayalım. Hedeflerimizi ulaşılabilir, mantıklı, işe yarar hedefler olarak belirlememiz önemli olan.
1: Evet, öz motivasyon ve kendi kendini yönlendirme konusunda biraz kendimizi geliştirebiliriz. Belki başarılı insanların kendi iç motivasyonlarına sahip olduklarını biliyoruz ve kendilerini motive edebilme yeteneğine sahipler. Kendi kendini yönlendirebiliyorlar ve kendi başlarını da çalışabiliyorlar.
0: Evet, genel olarak böyle hep arkadaş ortamlarında deniliyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu hep spor için ya da kilo verilecekse kilo verilmesi için ama genelde spor için çok oluyor. Tamam işte yarın başlıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya da şirket kuruyoruz, hadi iş fikri falan ortaya çıkıyor. Sonra karşımıza zorluklar çıktığı zaman bunun üzerinde duramıyoruz. Hani ilkinde dedik ya kararlılıkla o hedefe yürümek. Tabii ki de olmayacak birden. Yani yabancı dil öğrenme hedefimiz var diyelim. Ve dedik ki hani ben 3 ay içerisinde ilk kuru geçmek istiyorum. Hani böyle bir hedef koydum kendime tamam. Buna şu kadar zaman ayırabilirim. Doğru düzgün bir şekilde ulaşılabilir bir şekilde bu hedefimi belirledim diyelim. Karşıma çıkan ilk engelde bunu bırakmam, bırakmamalıyım. Karşıma çıkan beşinci engelde de bırakmamalıyım. Başarılı insanların ortak özelliği, bu hedefi koyduktan sonra karşılarına engel çıksa da o engeli aşmanın yolunu buluyorlar. Yani ki bu engellerden en önemlisi de zamanım yok fikri. Normalde bu kişiler o yüzden zaman yönetiminde çok başarılı oluyorlar. Zamanı bir şekilde bulamıyorlarsa başka bir şekilde kendilerine zaman üretebiliyorlar. Yani aslına bakarsak hepimize hayat 24 saat ve hepimiz çalışıyoruz, hepimizin okulu var. Ama onu yönetebilirsek eğer bir yerlerden çalıp kendimize o hedefe gitmek için zaman ayırabiliriz. Bu da bir şekilde zaman birikimi oluyor galiba. Oradan buradan kısarak kendimize, hani kendi özel hedefimize ekstradan ayırabilecek zaman kurabilmek önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim.
1: Hı-hı. Sabır ve azim. Başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ederler. Zorlukları aşmak için de kararlılıkla çaba sarf ederler.
0: Evet, bunun üzerine birazcık konuştuk ama sabır çok önemli. Ben bakıyorum böyle insanlar şey bekliyor, sen de öyle misin? Hani ay hemen olmadı demek ki olmayacak. Öyle bir şey oluyor mu sende?
1: Hı hı.
0: Evet. Ve aslında kaç kere mesela özellikle yabancı dil falan öğrenirken kaç kere düşüyoruz, kaç kere kalkıyoruz? Bırakıyoruz geri başlıyoruz normalde.
1: Hı
0: hı. Halbuki aslında tamam evet bugün anlayamadım, bugün öğrendiklerimi unuttum olabilir. Ama yine de kararlılıkla her gün devam edersek aslında başarıya ulaşıyoruz. Ama yok ya ben yapamıyorum deyip bırakınca sonra bir süre sonra tekrar bir galeyana gelip tekrar başlıyoruz. Bu sefer sadece başlangıçlarımız oluyor. Hiçbir ilerleme sürecimiz olmamış oluyor. Yani ilerleme kaydetmemişiz gibi oluyor. Sadece sürekli bırakıp baştan başlamışız gibi oluyor. Gerçekten sabır çok önemli. Ya kendimize karşı sabırlı olmamız lazım. İstiyoruz ki bir şeyler bir anda olsun. Yani ama bir anda nasıl bir sabah kalkıp yabancı dil konuşabiliriz? Bir sabah kalktığımızda müthiş derecede işte kaslı ya da fit, sağlıklı uyanamayız. Bir sabah kalktığımızda hayatımız tamamıyla değişmiş. Tabii ki olabilir, mucizeler de var ama olmuyor genelde. Ama bir gün bir şeye karar veriyoruz ve onda sebat, hani böyle kararlılık ve sabır gösterdiğimizde yavaş yavaş oluyor. Maalesef normalde ulaşmaya çalıştığımız büyük hedefler küçük küçük adımlarla ulaşılıyor. Bir anda olmuyor. Ve biz o küçük adımları atabildikçe aslında böyle ne bileyim ondan keyif alıyoruz. Mesela sen normalde İngilizce uzun süre çalışmadın, sonra ufak ufak çalışa baktım en son çözmüşsün meseleyi.
1: Hı-hı.
0: Değil mi?
1: Evet, yani en azından kendimi mutlu edecek kadar
0: peki,
1: gidiyor, devam ediyor.
0: Peki nasıl yaptın o süreçte? Biraz böyle
1: eğlendim.
0: Paylaşır mısın?
1: Yani eğlenerek yapmaya çalıştım onu gerçekten. Bunu bir hırs haline getirmedim. Keyif almaya çalıştım. İşte film izlerken gerçekten o anda neyi anlatmak istiyorlar, işte neyle, ne şekilde ifade ediyorlar, onları gözlemlemeye çalıştım. Çünkü benim öğrenme şeklim birazcık da görsel olarak öğreniyorum. Görsel ve işitsel. Yani işte bununla ilgili videolar, bir program indirdim kendime. Bir özel bir program buldum iyi gelen.
0: Hı hı.
1: Ve o programa birazcık çalıştım. Videolarla izlemenin gerçekten yararlı olacağını orada da gördüm.
0: Hı hı.
1: Tekrarlarla ve kendime notlar alarak, işte hangi kelimeleri bilmiyorsam onları kendime not alarak hatırlatma yapmak için onları birazcık da tekrar yaptım. Öyle öyle yavaş yavaş ilerliyor, yani oluyor. Keyif almak gerekiyor, yani hırs yapmamak gerekiyor. Kendinizi mutsuz hissedecek tarafların değil de mutlu edecek taraflarına bakmak gerekiyor. Çünkü o zaman vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaman gerçekten sizi mutlu eden taraflarını yapabildiğiniz kadar adım adım ve adımlarınızdan evet bunu da attım. Gerçekten yürümek gibi işte, evet bu adımı da attım. Bu adımı da attım, ikincisini attım diyerek kendinizi öğrendiğiniz kelimelerle mutlu edebilirsiniz.
0: Aynen öyle. O bir tane adımı atmazsak sonuçta karşı kıyıya, yani karşı tarafa geçemiyoruz ki hiçbir zaman.
1: Hı-hı.
0: Yani o bir adım bir adım bir adım bir adım olarak, yoksa kocaman devasa bir adım atmamız çok da mümkün olmuyor. Ve bazen evet yalpalayabiliyoruz, düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Bu konularda biraz kendimize iyi davranmamız lazım. Yani ben bakıyorum herkes o kadar sert ki kendine. Yok ben yapamıyorum deyip kestirip atmanın manası yok. Ya da defalarca denedim ama başarısız oldum demenin faydası yok. Bundan öğrenmemiz gereken normalde senin demin anlattığın şey hareket planı. Bir hedefin var, dil öğrenmek. sen hareket planını değiştirmişsin. Hmm. Yani senin geliştirdiğin hareket planı ben nasıl öğrenebiliyorum? Hmm. Bunu bulmuşsun. Hmm. Yani ve onun üzerine gitmişsin. Hmm. Bu çok doğru bir şey. Ben de finansal yönetim konusunda çok başarısızdım. Sonra baktım ben nasıl yapabiliyorum bunu şu şekilde ve artık hani benim finansal yönetim anlayışım başkalarınınkinden farklı biraz. Ve bu şekilde kendi yolumu bularak kendi hareket planımla bir noktaya getirmeye çalıştım ve ben de işe yaradı. O yüzden hedeflerinize eğer defalarca ulaşamadıysanız kendinize başka şekilde başlatın. Yani hareket planınızın farklı olması gerekiyor. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada siz bu konuyla alakalı başarı öyküleriniz varsa ya da anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar varsa bugün başarıdan bahsediyoruz. Hı hı. Hani böyle başarılı insanların ortak özelliklerine bakıyoruz. Hep böyle belirli şeyler var. Ve başarı nedir bundan bahsettik. Hani toplumun bize dayattığı şey yapmak yapmamak, başarı başarısızlık değil. Kendi hedeflerimize ulaşmak, ulaşamamak, öğrenmek bunlar başarıyla alakalı belki olabilir. Gamze kendi dil öğrenme sürecini anlattı. Ve aklıma benim bir başarı öyküsü geldi. İlk başta anlattığında hep ünlü kişilerle alakalı bir şeyler söyledim ama şimdi aklıma kendi kuzenim geldi. Benim kuzenim ortaokul, lise yıllarını hep profesyonel basketbolcu olarak geçirdi. Dolayısıyla hep maçları olduğu için derslere falan çok giremiyordu. Sonra sakatlandı ve çok büyük bir travma sebebi onun için çünkü artık basketbol oynayamayacaktı. Bütün gelecek planları, bütün hedefleri basketbol üzerine, spor üzerine kuruluydu. O durumda bu bir travma gerçekten. Çünkü artık normal yürüyebildiğinize şükredeceksiniz. Hani bağlarıyla alakalı çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ve hatta ameliyattan sonra tekrar bir ameliyat daha geçirdi. Bu durumda şöyle dedi. Nasıl tepki verdiğimizle alakalı başarılı insana bakıyoruz. Bunu kabullendi ve hedefini değiştirdi. Hareket planını değiştirdi. Sonuçta amacı başarılı olmak ve bir şeyi ortalamanın üzerinde yapmak ve keyif aldığı bir işi yapmak. Başka ne yapabilirim diye baktı ve normalde filmcilikle bir ilgisi olduğunu fark etti. Sinema televizyon okumaya karar verdi. Türkiye'de işte biliyorsunuz üniversite sınavlarımız var, hazırlandı ama şöyle bir problemi vardı. Hedefi o sınavı o sürede kazanmaktı. Çok az bir süresi, bir yılı vardı ve daha önceden çok eksiği vardı çünkü derslere, özellikle teorik derslere hiçbir şekilde daha önce önem vermemişti. Çünkü hep spor akademisine gidecek olarak ve spor bursuyla okuyacak olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla çok ciddi bir, hani hep diyoruz ya, hedeflerimizi koyduğumuz zaman A noktasından B noktasına gideceğiz. A noktasıyla B noktası birbirinden çok uzaksa ve çok az süremiz varsa yapabileceğimiz şey hızımızı arttırmak. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. Ama kararlılıkla, ilk başta aklı almadı, bütün konular çok fazla gibi geliyordu, üzüldü vesaire ama devam etti. Ve öyle yoğun çalışarak o sınavı kazandı. İstediği üniversiteyi kazandı. Daha sonrasında tabii hedef olarak baktı, evet kazandı ama oraya başladığında kendi istediği şeyin tam bu olmadığını gördü. Dedi ki ben bu sinema televizyonculuğu yurt dışında okuyacağım. Özellikle sinemayı. Bunun için bu sefer bir sürece girdi. Bu sefer de yabancı dil bilmiyordu. Yine çok kısa bir süresi vardı. 6 ayda hem İngilizceyi hem Almancayı B1 düzeyinde öğrenip yurt dışına gitti. Şu anda herhalde bitiyor. Bu sene okulu bitiyor. Berlin'de Film Akademisi'nde, yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor. Bu onun için, yani benim için de gerçekten güzel bir başarı öyküsü. Sıradan bir insan, normalde planlarının çok dışına çıkmak zorunda kaldı ve 2 kere çok ciddi hazırlık süreçlerine girmek durumunda kaldı ve disiplinle, sabırla, kendine de iyi davranarak bir şekilde azimle çalışmaya devam etti ve evet başardı. Hedefi neydi? İstediği şekilde film okumak, sinema okumak ve şu anda bunu yapıyor. Gerçekten güzel bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Var mıdır başka ortak özelliklerden?
1: Öğrenmeye ve gelişmeye açıklık. Başarılı insanlar sürekli olarak öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Yeni beceriler öğrenir, bilgilerini günceller ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterirler.
0: Buna çok katılıyorum. Genelde benim ailemde şöyle bir algı oluyor. Mesela bana soruyorlar, ne yapıyorsun, sınavım var diyorum. Yahu yetmedi mi okudun diyorlar. Çünkü evet, hani bir lisans okudum, yüksek lisans yaptım, üstüne başka bir, yani konservatuvar okudum, üstüne onun yüksek lisans değil de ne oluyor, o sanatta yeterlik de değil. Yani master sınıfı diyorlar yurt dışında ama bizdeki master'a denk gelmiyor, her neyse. Bunu yaptım vesaire, o arada işte öğretmenlik sertifikamı aldım, pedagojik formasyon sonuçum falan. Diyorlar ki yeter, daha nereye kadar okuyacaksın? Şimdi sertifika istifçiliği başka bir şey. Kendinizi sürekli geliştirmek başka bir şey. Dünya üzerinde hiçbir zaman ben oldum bittim diye bir şey yoktur. Neden? Çünkü dünya kendini geliştiriyor. Yani her şey değişiyor, çağın gerisinde kalırız. O yüzden öğretmenlerden de tekrar sınava girmeleri vesaire isteniyor bazen. Meslek içi eğitimlerimiz var, sürekli iyi ki de var. Yani ben bir öğretmen olarak da, bir programcı olarak da, her şey olarak sürekli olarak kendimi geliştirmek, gündemin farkında olmak, gelişmelerin farkında olmak ve gelişmelere ayak uydurmak durumundayım. Hani Gamze de sonuçta hayır ben illaki kağıdı çizeceğim demeyip tablete çizmeye başladı bir yerden sonra. Yani o yüzden kendimizi sürekli geliştiriyoruz, sürekli çalışıyoruz. Ve bu zaten inanmayacaksınız ama sağlıksal açıdan dengemiz için önemli. Nasıl önemli? Fiziksel sağlığımızın, ruhsal sağlığımızın ve zihinsel sağlığımızın aynı anda gelişmesi gerekiyor. Yani sağlıklı olabilmek için bu üçünün aynı anda sürekli olarak gelişebilmesi gerekiyor. Eğer siz artık öğrenmeyi bıraktıysanız, zihinsel olarak bir şey yapmıyorsanız, rutine bindiyse her şey, bir yerden sonra sağlığınız bozulmaya başlıyor. Neden? Çünkü zihin, beden ve ruh, yani duygusal, ruhsal hayatımız arasındaki denge bozulmaya başlıyor. Böyle şeyler gerçekten çok önemli. Çünkü sonra depresyonun sebepleri konusunda oturup konuşuyoruz. Depresyonun pek çok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de bu dengenin bozulması. Öğrenen insan mutludur. Çağa ayak uyduran insan mutludur. Genelde de hani yaşlılara da baktığımız zaman eğer biraz daha böyle teknolojiye falan uyum sağladıysa daha sağlıklı ve daha mutlu biri olarak gelir bize. Ki gerçekten de öyledir. Yoksa kendimizi kaparsak, tamam ben oldum dersek geriye düşüyoruz. Sonra bakarız ki başkaları hani kendini geliştirmiş, bizi geçmiş gitmiş. Bu da bir ayrı moral bozukluğu sebebi olabilir. Hırsla değil ama ben öğreniyorum ve ben ömür boyu öğreneceğim. Çünkü ben öğrenmeyi seviyorum. Bu benim için böyle. Genelde bakarsak hani ben başarılı mıyım değil miyim o tartışılabilir ama başarılı insanların da ortak özelliklerinden biri. Gamzecim sen hala okuyor musun?
1: Evet, hala okuyorsun. Hala eğitime devam ediyoruz ve sevdiğimiz bir şey bu.
0: Zaten her öğrenmek yerde güzeldir. Yaşam boyu öğrenme var ya. Evet, öğrenmek kesinlikle. Her zaman. Sen de sonrasında sanat terapisi falan diye başladın.
1: Almıştım, evet. Sonrasında yüksek lisansımı yapmak istedim. Onu başlayıp tamamladım. Hala devam ediyor. Kişisel olarak psikolojik eğitimler almak hoşuma gidiyor. Onları ara ara o tarz eğitimler alıyorum. Seviyorum ben de.
0: Evet, bu eğitimler illaki böyle sertifika depolamak için değil. Hı-hı. Bazen insanlar diyor ki neden bu kadar öğrenmeyi seviyorsun? Bazen o sertifikaları kendimizi gerçekleştirme aracı olarak kullanıyoruz. Bu doğru değil. Sonuçta kendi ürettiklerimiz, zaten bildiklerimiz bizim kim olduğumuzu, yani yaptığımız işler zaten gösteriyor. Ama bazı da kişiler var ki hani bir şey öğrensin öğrenmesin, gerekli gereksiz böyle sertifika peşinde koşan. Artık evet portfolyolarımız çok önemli ama o portfolyonun arkasında da dolu bireyler. Gerçekten öğrenmiş, kendini geliştiren bireyler olmamız çok önemli. Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, bu arada başarı konusuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başarılı insanların o ortak özelliklerini inceliyoruz ve bakıyoruz kendi hayatımızdaki izlerine. Kendimiz acaba böyle miyiz? En son bir özetleriz ama bir sonraki var mıydı?
1: Evet.
0: Tamamlamış mıydık?
1: İyi iletişim ve işbirliği de çok önemli. Başarılı insanlar iyi iletişim kurma becerilerine sahip ve etkili bir şekilde iletişim kurarak başkalarıyla işbirliği yapabilirler. İyi ilişkiler kurarak başkalarıyla iyi bir ilişki kurduklarında da ortak hedeflere de ulaşabilirler.
0: Bu çok önemli. Çocuklarda bazen şöyle bir şey görüyorum. Ben yapacağım. Benim diye. Evet, tabii ki kendi projelerimiz var ama genel olarak bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz. Neden? Çünkü evet, tek başımıza bir şeyler yapabiliriz ama kendi bir yönümüz daha güçlüyse eğer, diğer hani o projenin diğer yönlerini başkalarına bırakıp da daha iyi, daha kaliteli işler çıkarmamız mümkün. Ve bu gerçekten çok güzel. O yüzden ekip çalışmasına gerçekten gençler çok önem verin. Genelde bütün işlerde illaki bir noktadan sonra işler geliştiğinde ekip çalışması gerekir. Ya da ben hani kendi başıma 10 birim gidebiliyorsam birileriyle beraber, ekiple beraber 70, 80, 90'lara çıkabilirim. Çünkü herkesin evet mükemmelen yapıyor olabilirsiniz. Hayır, ben kendi kendime yeteceğim diyebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra daha büyük projeler için, sıkışıp kalmamak için birbirimize muhtacız. O yüzden iletişim çok önemli. Yani nerede önemli? Her şeyden önce networking'den bahsetmiştik. Diyelim ki projeleriniz var ya da işte bir ürün satıyorsunuz ya da bir şey okul var, şu var, bu var. Burs lazım ya da staj lazım vesaire. Böyle durumlarda çevrenizi kullanabiliyorsunuz. Bahsediyoruz yani, değil mi? İşte ben şuyum, şöyle bir iş arıyorum ya da işte şöyle bir şey yapmak istiyorum ve sonra eğer iletişiminiz kuvvetliyse alakasız bir yerden benim bir şöyle bir tanıdığım var, o da şöyle bir şey yapmak istiyordu, hadi bir araya gelin. Müzik gruplarının bile kuruluşunda böyle şeyler olabiliyor. Ya hadi gel beraber bir şeyler yapalım denebiliyor. Yeter ki biz doğru yerlerde doğru şekilde hedeflerimizden bahsedelim.

0: Kesinlikle. O zaman doğru kişilerle doğru zamanda bir araya gelebiliyoruz. Ve iletişim becerileriyle alakalı zaten bir sürü bölümümüz oluyor. Hı hı. Ama yani iletişim kurabilmek için verdiğimiz kadar hani veri aktarıyoruz ya. Hı hı. Alabilmeyi, dinlemeyi, başkalarının ne katkıda bulunabileceğini bilmeyi de gerçekten önemsememiz lazım.
1: Hı hı. Evet. Bir sonraki de disiplin ve organizasyon. Başarılı insanlar disiplinli ve organizeli bir yaklaşımla çalışırlar. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetir, işlerini düzenler ve kendilerini planlı bir şekilde ilerletirler. Disiplin önemli.
0: Evet. Ya hep disiplin herkese çok sıkıcı geliyor. Bakın herkes açısından disiplin farklı algılanabilir. Mesela disiplin illa saat 10'da yatıp sabah 6'da kalkmak ve belirli saatlerde belirli şeyleri yapmak değildir. Evet, daha sol lobu aktif yani sol yarı küresi beyninde aktif olan kişiler, bunlara daha önce değinmiştik başka bir bölümde. Bu şekilde daha disiplini daha çok seviyor olabilir. Ama benim için mesela günümün bilmem kaç saatini şuna, bilmem kaç dakikasını buna ayırmak şeklinde disiplin. Ama illaki o gün o şeyi yapmak. Yani illaki o gün ne bileyim müzikle alakalı kendimi geliştirecek bir şey yapmak. Ama illa o saatte değil ya da illaki sadece gitar çalışarak değil. Bu benim hayatımda, ben daha sağ loblu olduğum için daha esneklik bana mutluluk veriyor. Ama bu demek değil ki ben ya aman yarın yaparım deyip bırakacağım. Kendi disiplin anlayışımızı biraz kurabiliriz. Biraz. Ama ertelemek, azaltmak bu disiplinin içinde yok. Kesinlikle yok. Yani eğer spor yapacağım ve şöyle şöyle bir fiziksel bir hedefimiz varsa eğer, o spor her gün yapılacak. Ha akşam yapılacak, sabah yapılacak ama yapılacak. Ondan sonra zaten bir süre sonra o güne oturtmayı başarırsak, sabaha oturtmayı da ikinci planda başarırız. Eğer sabah yapmak istiyorsak.
1: Kendine güven ve kendi potansiyeline inanma var. Hı hı. Başarılı insanlar kendine güvenen, kendi potansiyellerine inanan insanlardır ve kendi yeteneklerine güvenir. Başarıya olan inancını da korurlar.
0: Hayatımda duyduğum en saçma şey, ben yapamam. Kendimden de duyduğumda çok kızıyorum kendime. Ve birbirimizi böyle zamanlarda mesela uyarıyoruz. Niye yapamayasın? Yani ben yapamıyorum, şu şartlarda şunu yapamıyor olabilirim. O zaman şartları değiştirmem lazım. Nasıl yapabilirim? Ne kadar sürede yapabilirim? Mesela eşim de diyor ki ben öğrenemiyorum, bir şeyleri ezberleyemiyorum. Peki, öğrenme güçlüğüm var. Olabilir. Bunu kabul edip o zaman daha önceden kendine daha fazla zaman vererek disiplinli şekilde çalışması gerekir. Tam tersi bazen galeyana geliyor. Mesela bütün gün bir şey çalışıyor. Ertesi gün sonra bakıyor ki onları hatırlamayınca demoralize olup, morali bozulup bırakıyor. Hayır. Bunun yerine bunu zaten böyle olacağını kabullenip, kendi durumumuzu kabullenip ne kadar sürede o noktaya gidebiliriz? Hani A noktasından B noktasına ben ne kadar sürede gidebiliyorum? Ne kadar vaktim var? Ama vaktim yok ki. Yok işte ona günde bir saat ayırmak lazım. Hayır. Mesela yani klasik hani oran orantı vardır ya. Bir işi günde bir saat yaparak hani eğer bir yılda tamamlıyorsak günde yarım saat yaparak 2 yılda tamamlayabiliriz. Evet, gidiş süremiz uzar ama sonuçta o noktaya varırız bir şekilde. Sadece kendi kaynaklarımızın ve kendi durumumuzun bilincinde olmamız lazım ki öyle hemen ben yapamıyorum deyip bırakmayalım. Başarılı insanlar bırakmaz, vazgeçmez. Evet, esnektir ama vazgeçmek bunun bir parçası değil. Hadi bir ara verelim.
1: Evet, bu arada yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa ya da bu konuyla, bugün konuştuğumuz konuyla alakalı paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Daha başarılı nasıl olabiliriz ona bakıyoruz bugün. Başarılı insanların ortak özelliklerine baktık. Ve süremizin sonuna doğru yaklaştığımız için Gamzacığım başka ne gibi ortak özellikleri var? Biraz acele edelim bakalım.
1: Değişime açıklık ve adaptasyon da çok önemli. Değişime açık olmak, hızlı bir şekilde değişen dünyaya uyum sağlamak kesinlikle başarının yollarından bir tanesi.
0: Daha geçenlerde şeyden bahsettik değil mi? Bu yapay zekaya uyum sağlamakla. Evet. Yani bu dünyanın bir gerçeği, siz isteyin ya da istemeyin bu artık kullanılacak. O yüzden hani sanayi devriminde hayır ben makine istemiyorum diyen dokumacılar gibi çağın gerisine düşmenin anlamı yok. O yüzden sürekli olarak değişime uyum sağlamak gerekiyor. Zaten böyle olduğu zaman da mutlu olacağız. Bakıyorum benim teyzem uzun yıllar yani daha herhalde bir yıl öncesine kadar hala tuşlu telefon kullanmaya çalışıyordu. En son piyasada artık tuşlu telefon bulamayınca mecburen normal internete bağlanmış bir telefona geçti. Şu anda da çok mutlu. Çünkü herkesi görüntülü olarak görebiliyor, arayabiliyor, konuşabiliyor. Çağa uyum sağlayalım. Kötü özelliklerini alacağız diye bir şey yok ama teknolojik gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Evet, çalışkanlık ve sistemli çalışmak da çok önemli. Yoğun çalışma disiplinine sahip, işlerini planlı ve sistemli bir şekilde yönetirler. Azimle çalışmak, çaba sarf etmek ve hedeflerine ulaşmak için de kararlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor.
0: Çaba çok önemli. Çaba çok değerli bir şey. Eğer hiç bir şey yapmazsak, yani hiçbir yere varamayız. Deneyeceğiz, denediğimizden öğreneceğiz. Başaracağız ya da başarmayacağız ama önce efor sarf etmemiz lazım. Bayılıyorum ya atasözlerine. Bir gün atasözleriyle alakalı bir bölüm yapalım. Öyle armut piş ağzıma düş olmuyor. Tabii ki kendi işlerimizi kolaylaştırmaya çalışacağız. Tabii ki hani bu yapay zekadır falandır bize çok büyük destek sağlıyor. Bunları kullanacağız. İlla zor olanı seçeceğiz diye bir şey yok. Ama çaba gerekli. Ve çaba çok değerlidir. Genelde de her zaman karşılığını alırız çabaların. Asla boşa çıkmaz. Yani ilk başlarda diyelim ki yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. İlk başta çabaladınız olmadı. Ama beyniniz orada o nöron bağlantılarını kurdu. Belki siz bıraktınız ve unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aradan zaman geçip de o konuya geri döndüğünüz zaman daha kolay öğrenebiliyor olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden hiçbir çaba boşa değildir. Asla.
1: Evet, kesinlikle.
0: Var mı başka bir şey?
1: Var. Başkalarına saygı ve empati. Başkalarına saygı göstermek, empati kurmak, insan ilişkilerinde kesinlikle çok önemli. Başkalarının düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına dikkat etmemiz de gerçekten çok önemli.
0: Neden? Çünkü dedik ya, tek başımıza, tek kişilik dev kadro her zaman olmuyor. Biraz daha projeler büyüdüğünde illaki birileriyle birlikte çalışmak, bazen de yönetmek durumundayız. Ve iyi bir yönetici nasıl olunur bölümünde anlatmıştık. Empati, sempati yetenekleri çok önemli. Karşımızdaki insanların neden öyle davrandığını, ne olduğunu, motivasyonlarını anlayabilmemiz gerekiyor. Ve hani bunlara en azından saygı gösterebilmemiz gerekiyor ki ona göre eğer bir şeyi anlayabilirsek onu yönetebilmemiz ya da işte krizleri engelleyebilmemiz daha kolaylaşıyor. İşte başarılı insanlar etraflarındaki kişilerle uyum halinde düzenli çalışabiliyorlar. Bu da bizi bir adım öteye taşıyacak bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Ve kendimizi, kendi yeteneklerimizi tanıma ve kullanma da çok önemli. Doğru bir şekilde tanımak, kendi yeteneklerimizi doğru bir şekilde tanımak, bu yetenekleri kullanarak kendi avantajlarımızı da oluşturabiliriz. Kendi güçlü yönlerimizi keşfedebiliriz. Ve bu alanlarda kendimizi de daha çok geliştirebiliriz kendimizi tanıdıktan sonra.
0: Evet ve ısrarla eğer yani çok iyi bir metin yazarıysanız, hayır ben illa marangoz olmak zorundayım diye ya da belki eğer çok iyi bir marangozsanız, hayır ben teorik bir şeyler yapacağım, hukuk okuyacağım diye yönlendirildiniz diye burada kalmak zorunda değilsiniz. Yani hedefinizi kendi güçlü yanlarınıza göre belirlemek daha iyi bir şey. Yoksa yani herkes, benim öğrencilerime şimdi soruyorum, ya şarkıcı olmak istiyorlar ya futbolcu ya da basketbolcu olmak istiyorlar. Normalde ama bakarsak eğer hepsi gerçekten profesyonel basketbolcu olabilecek durumda mı? Hayır değil ama çok başka daha iyi yönleri var. Daha güçlü yönleri var. O yüzden bunların üzerlerine gittiklerinde onlar da çok daha başarılı olacaklar. Bu hayallerinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki devam ederiz. O ne bileyim basketbol oynamaya da vesaireye de. Eğer bu daha sonra hobiden profesyonel hayata evrilecekse evrilir. Ama normalde hani yapamadığımız daha iyi şeyler yapabilmek varken kısıtlı düzeyde yapabildiğimiz bir şey için kendimizi zorlamak bazen anlamsız oluyor. Çünkü diğer şeyleri kaybetmiş oluyoruz. Yani başka şeyleri daha iyi yapabilirken boşu boşuna harcamış oluyoruz o hakkımızı. Var mıdır başka bir şey?
1: Evet, başarısızlıklardan ders çıkarmak var.
0: En önemlisi de bu.
1: Evet, başarısızlık yaşadığımızda pes etmek yerine bu deneyimlerden ders çıkarabiliriz. Hataları bir öğrenme fırsatımız oluyor ve bunları görüyoruz. Ondan sonrasında daha iyi sonuçlar elde etmek için de hatalardan ders alarak hareket edebiliyoruz.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Başarısızlık dediğimiz o hedefe ulaşamadıysak orada öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Ya hedefimizi değiştireceğiz, ya kendimizde değişiklikler yapacağız, ya hareket planımızı değiştireceğiz, ya işte organizasyonel açıdan ya da bu saydıklarımız açısından kendimizi geliştireceğiz.
1: Evet.
0: Hani böyle bir oturup da düşünmek gerekiyor. Bu neden oldu? Eğer bundan ders çıkarmayı başarırsak işte o zaman o başarılı insanların arasına girebiliriz. Çünkü normalde mesela bilim adamları bir şeyi icat ederlerken, yani bir buluş yaparlarken de defalarca yanılıyorlar. Bu şekilde gelişiyoruz, bu şekilde öğreniyoruz. Ve süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet.
0: Ve her bölümde dediğimiz gibi umarım bir şekilde dokunabilmişizdir hayatınıza. Umarım biraz farkındalık oluşturabilmişizdir. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Buruk bir yürek aynı zamanda buruk bir dönemdir. Zaman zaman incinmemiş gibi davranabilirsiniz fakat incinme hala yerli yerindedir. Hala orada durmaktadır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hak etmediğimiz halde zarar gördüğümüzde buna karşılık vermek isteriz. Ama karşılık vermeye odaklandığımızda bağışlamaktan daha da uzaklaşırız. Dargınlık konulu bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, uzun bir süre incinmiş olmak vücudumuz için imkansızdır. Fiziksel bünyemiz bundan etkilenmeye başlar ve zarar görür. Evet, sizlerin 3 gün, 3 ay ya da 3 yılda hastalanacağınızdan bahsetmiyorum. Fakat dargın bir yürek sizi fiziksel olarak etkileyecektir. Sahip olduğumuz vücutlarımız tek bir ruh, zihin, yürek ve bünye şeklinde çalışmak için tasarlanmıştır. Bunların her biri bir bütün halinde çalışır. Yani duygusal olarak tedirgin ve saldırgan olursak, yüzümüzdeki kaslar bundan etkilenecektir. Kaslarda oluşan bu gerginlik ve baskı arttıkça, bu doğal olarak kan basıncını ve kalbi etkileyecektir. Siz ya da ben neler olup bittiğini göremesek de, bu dargınlık geri planda devam eder. Tıpkı sevgili dostlar bir makine gibidir. Çok yavaş çalışabilir, sessiz bir şekilde işleyebilir, siz uyurken veya uyanıkken bile buna devam eder. İnsanın bir parçası haline gelir, sizi diri diri yer, sizi fiziksel olarak sevgili dostlar yok eder. Size şunu söylemek istiyorum, dünyada size yapılanı, bu şey size her ne kadar kötü, suistimal edilmiş ve hırpalanmış hissettirse de değiştirecek kimse yoktur. Duygusal tepkilerinizin sizi yok etmesine izin vermeyin. Böylece Tanrı sizi bundan özgür kılacaktır. Eğer başka birine karşı dargınsanız, bu sizi hala esir ediyor demektir. Bunun sizi köle etmesine izin vermişsinizdir. Kendi yanlış tepkileriniz tarafından onların size olan etkisine mahkum edilmişsinizdir. Dostlarım, size şunu söylemek istiyorum. Bu asla uğruna ölünecek bir şey değildir. Bu işin fiziksel tepki kısmıdır. Bir de bunun tabii ki ruhsal boyutu vardır. İlk olarak şu var. Birine kırgınken Tanrı'yı sevemezsiniz. 1. Yuhanna 4:20 bize bunun olamayacağını söylüyor. Bakın ne diyor? Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Bizler hem Tanrı'yı sevip hem de başkalarına karşı kırgın olamayız. Çünkü gördüğünüz gibi dargınlık bir kargaşa, kızgınlık, öfke ve gücenme halidir. Ve bu düşüncelerimizi her yönden etkileyecektir. Bunun tamamı bilinçli olmamakla birlikte büyük kısmı bilinçaltımızda gerçekleşir. Fakat bu onun gerçekliğini de azaltmaz. Peki bu durumda ne oluyor? Bizler Tanrı'nın sözünü açıp Tanrı'ya "Ya Rab, seni İsa Mesih'in adında seviyorum ve seni sen olduğun için yüceltiyorum." demeliyiz. İncil bizlere aynı kaynaktan hem tatlı hem de acı su akamayacağını söyler. Şimdi, eğer daha önceden bir kaynağa gitmişseniz ve su acıysa ne demek istediğimi anlarsınız. Bir su kaynağı tatlı ve acı suyu aynı zamanda vermez. Dargın bir yürek, dargın bir dönemdir. Zaman zaman dargın değilmişsiniz gibi davranabilirsiniz fakat bu gerçeği değiştirmez. Aynen bir bardak suya düşen bir damla mürekkep misali tüm suyu lekeler. Bir bardak suya bir damla mürekkep damlatırsanız elbette mürekkebin tadını almazsınız. Fakat suyun rengi hafiften de olsa mavileşmiştir. Dostlarım, bir parça dargınlık bile aslında çoktur. Bu durumda Tanrı'yı sevemezsiniz. Şimdi gelelim ikinci ruhsal tepkiye. Birçok defa bana şunu diyen insanlarla karşılaştım. Biliyorsunuz, kurtuluşla alakalı bana ne söyledinizse yerine getirdim ve buna inanıyorum. Fakat kurtuluşumdan şüphe ediyorum. Tek sebep olmamakla birlikte birisinin kurtuluşundan şüphe etmesinin başlıca sebeplerinden birisi dargın bir yürektir. Bazen insanlar Tanrı'ya kırgındırlar. Dostlarım, siz de kurtuluşunuzdan emin olamayan bu kişilerden biriyseniz, bunun sebebi bir yerlerde, belki de çok gerilerde bir yerde, hayatınızda olan bir şey olabilir mi? Bir şey olmuştur ve bir anlığına kızmışsınızdır. Bu,
gücenmeye yol açmıştır ve bu ufak şey hayatınızda kocaman bir engel haline gelmiştir. Rableyken özgür değilsinizdir. Diğerleriyle birlikteyken de özgür değilsinizdir. Bir şeyler fena halde yanlış gidiyordur. Bunun sebebi yüreğinizdeki küçük bir kırgınlık olabilir mi acaba? Bu sizi ölüme götürür. Size şunu söylüyorum sevgili dostlar, bu sizi fiziksel ve ruhsal olarak yok ediyor. Şimdi gelelim dargınlığa, üçüncü ruhsal tepkinin ne olduğuna. Mesih'in başka birisinin hayatındaki etkisini büyük oranda etkilersiniz. Örneğin birisine gidersin ve bu kişi sana bir şekilde kaba davranır. Sen de şöyle düşünürsün. Tanrım, belli ki büyük sorunları var. Bir sonraki gün aynı kişiyle tekrar karşılaşırsın. Aynı şekilde davranmaya devam eder. Sen de şöyle dersin. Ard arda iki gün. Kesin bir problem var. Sonra bu kişinin problemlerinin yanı sıra başkalarına da sürekli böyle davrandığını görürsün. Dargınlık ruhu artık o kişinin içine işlemiştir. Size şunu sormama izin verin. Bir Hristiyan Tanrı'ya ve sahip olduğu koşullara karşı dargın ve kırılmış olabilir mi? Rab, sen bunu değiştirebilirdin, artık asla ihtiyaçlarım karşılanmayacak. Bu durumda nasıl olacak da siz başkalarına sevgili dostlar, İsa Mesih'in onları sevdiğini ve onları bağışladığını söyleyeceksiniz? Kendinize şu soruyu sorun. Eğer siz kendi kardeşinizi bağışlayamıyorsanız, başka birisine Tanrı'nın bağışlamasından nasıl bahsedebilirsiniz? Bunu ikna edici bir şekilde söyleyemezsiniz. Bunu yapmaya imkan yok. Öyleyse yüreklerimizde dargınlık, bunun sonucu ortaya çıkan bazı tepkiler ve bunların sonuçları vardır. Çekmek zorunda olduğumuz şeyler aslında bu sonuçlardan bir tanesidir. Sonuçlardan birisi içseldir. Fakat bunun yanında dışa dönük sonuçlar da vardır. Yani dışsal sonuçlar da vardır. Rabbin sözünün ne dediğine bakalım şimdi. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bu ayet İbraniler 12:15'te geçiyor. Dargınlığınız varsa bunu yalnızca kendinize saklayamazsınız. Evet, dargınım fakat kendimden başka hiç kimseyi incitmiyorum diyebilirsiniz ama aslında bu durum birisinin sizi pis kokan, iğrenç bir sıvıyla ıslatmasına benzer sevgili dostlar. Siz nereye giderseniz gidin, sıvı elbisenizden damlayacaktır. Dargınlığı saklayamayacağınızı biliyor muydunuz? Bunu hayatınıza yansıtmakla kalmazsınız sevgili dostlar. Asıl korkunç şey, İncil'de yazıldığı gibi, içinizde birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmiş olur. Size şunu sormama izin verin. İçinizde kaynayan düşmanlık ve kızgınlığı, birlikte yaşadığınız insanların hayatlarına sıçratma konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bunu eşinizin, çocuklarınızın ya da anne babanızın hayatlarına sıçratma konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yarın sabah iş yerinize gittiğinizde ne olacak? Arkadaşlarınız ne olacak? Sizin başa çıkmadığınız kızgınlık, öfke ve düşmanlıkla sürekli olarak bu kişilerin hayatını zedelemen konusunda ne düşünüyorsun? Artık bunu kendine saklayamazsın. Bunun imkanı yok sevgili dostum. Beni lütfen dikkatlice dinleyin. Her birimiz İbranilerin yazarının bizi uyardığı şeyi aynen yapıyoruz.

kendisine kötü davranan, onu kabul etmeyen, ailesine hoşgörü göstermeyen, kaba bir şekilde onu hor gören bu kişilerden birisi, bu kilise çobanını ya da kilise önderini başka bir kilise için önermiştir. Bulunduğu kiliseden istifa eder etmez yeni bir kiliseye gider. Eğer bilge bir adam değilse, dargınlığın ve düşmanlığın egemen olmasına izin verirse, kilise çobanı ne yapacaktır biliyor musunuz? Tanrı'yı sevecektir ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, Tanrı'yı sevdiğini sanacaktır. Bu imkansız bir şeydir. Ben de bir kilise çobanıyım. İnsanlarla kişisel olarak ne kadar ilgilenmemiz ve onlara ne kadar açık ve özgür olmamız gerektiğini biliyorum. Eğer kutsal kitaba karşı dürüst olacaksanız, size kötü davranıp dışladılar diye bir kiliseden ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi birdenbire yeni bir kürsüye çıkıp Tanrı'nın sözünü ileten, kutsal yazılara inanan ve Tanrı'nın sözünü duyuran taptaze bir kilise çobanı, önderi olamazsınız. Tüm vaiz kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Ben kilise çobanlarını severim. Hangi mezhepten olursa olsun. Her şekilde sizleri seviyorum. Size bir şey söylememe izin verin lütfen. Biliyorum ki birçokları bu durumu yaşadılar ve sadece Rabbin lütfu sayesinde ve onun için buna katlanabildiler. Daha önceden kovulmuş, sessizce dışlanmış, üstüne yükler konulmuş ve bunları dinlerken içten içe canı yanan önder kardeşlerim. Sizlere bir kilise çobanı dostunuz olarak bir öneride bulunmak istiyorum. Bazı kişiler zamanla sizi utandırmış, sizi maddi olarak zor bir durumda bırakmış olabilir ve siz bu kişilere karşı darılmış ve kızmış olabilirsiniz. Başka bir kiliseye gitmeden önce gerekirse bilge bir danışmana giderek bu dargınlıktan kurtulduğunuza emin olun. Dargınlıkla açık ve özgür bir tutumla mücadele edin. Aksi takdirde eski kilisedeki dargınlığı alıp yeni kiliseye taşırsınız. Siz farkına varmadan vaazlarınız dogmatik olmanın yanında hafiften kınayıcı olmaya başlar. Belki de bunu öyle yumuşak bir şekilde yaparsınız ki ilk başta hiç kınayıcı gelmez. Fakat görüyorsunuz, dargınlıkla doluysak bunun bizim yaşam şeklimize, vaazlarımıza ve davranışlarımıza yansımasına engel olamayız. Bu yüzden Rab İsa'nın adıyla sizden bununla ilgilenmeden yeni bir kiliseye geçmemenizi rica ediyorum. Tanrı'yla zaman geçirmek için kendinize zaman ayırın ve yeterli gördüğünüz bilge bir kişi size yardımcı olsun. Bunun sonunda geçmişte olan şeylerden özgürleşmiş ve bağımsız birisi olarak yeni bir kürsüye çıkabilirsiniz. Dostlarım, başkalarını kirletmemeliyiz. Onların hayatlarını dargınlıkla kirletmemeliyiz. Şimdi söylediğim bir iş adamı için de geçerlidir. Eğer siz kırılmışsanız bunu kendinize saklayamazsınız. Altınızda çalışan sevgili dostlar, herkes bundan etkilenir. Dargınlık damlamaya devam eder. Bazen akar, bazen damlar ama hep oradadır. Çünkü bir tutumun doğası işte bu şekildedir. Dargınlık yöneten, kontrol eden, baskın çıkan bir tutumdur. Bunun olması çok kolaydır ama olmak zorunda değildir. Bana nasıl davranıldı sen bilmiyorsun diyebilirsiniz. Size şunu söyleyebilirim. Eğer her şeye gücü yeten Rabbin bir çocuğuysanız, içinizde Rabbin ruhu var demektir. Zayıf ya da güçlü hissettiğiniz zamanlar olabilir. Fakat şunu bilin ki İsa yeterlidir ve size içinizdeki kırgınlık ve düşmanlıkla başa çıkmak için yardım edecektir. Sinirinizi yenmenizi sağlayacak ve dargınlığın hayatınızın bir parçası olmasına izin vermeyecektir. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, anlıyorum fakat artık yüreğim kırık durumda. Bununla nasıl başa çıkabilirim? Sevgili dostlar, her şeyden önce söylediğimiz bir önlem vardı. Neydi? Bunun olmasına izin vermeyin. Dargınlığın yapısı yavaş ve görünmezdir. Ama geri planda işlemeye devam eder. Ve sonuçları hem bizi ve hem de birçok kişi

0: iyi etkiler. Evde bir şeylere darılıp bunu kiliseye getiren ve kilisenin tamamını etkileyinceye kadar bunu yayan kilise üyeleri gördüm. Bu, bütün kilise bölünüp ayrılana ve dost dosta karşı olana kadar devam eder. Tüm bunların sebebi bir kişinin düşmanca ve köleleşmiş bir şekilde bu dargınlığı yaymasından kaynaklanır. Diğerleri de buna engel olamamıştır. Dargınlıkla nasıl mücadele ederiz? Eğer not alacaksanız sizlere hemen sayabilirim. 1. Bu kişi sizi nasıl kırmışsa bunları bir kağıda not alın. Yani bir liste yapın. 2. Kendi hayatınızın bir listesini yapın. Bunun benim dargınlığıma ne yararı olacak diyebilirsiniz ama siz sadece bir liste yapın. Evet, kendi hatalarınızın bir listesini yapın. Şimdi 3. sevgili dostlar, bir liste daha yapabilir misiniz? Çok uzun olmayacak bir liste. Tanrı'nın sizi bağışladığı şeylerin bir listesini yapın. Bilmiyorum, belki de uzun bir liste olacak. Tabii sizin söylediğiniz, yaptığınız ve diğerlerine davrandığınız belirli şeylerden bahsediyorum. Şimdi gelelim 4. maddeye. Bu özellikle çok önemli. Tanrı'ya size karşı hatalı olan bu insanı tanımak, onu Tanrı'nın elinde bir araç olarak görmek için yardım etmesini söyleyin. Böylelikle Tanrı bu hoş olmayan olayı ve acıyı sizin ruhsal hayatınızı geliştirmek için kullanabilir. Bunun beni geliştirmesine imkan yok diyebilirsiniz. Sevgili dostlar, siz sadece yazın. Ben içinde bulunduğum durumu, acımı, diğer insanı Tanrı'nın elinde birer araç olarak incelemeyi seçtim. Diğer kişiye olan dargınlığınızdan dolayı Tanrı'dan af dileyin. Sonrasında dostlarım, tamamen ve içten bir şekilde diğer kişiyi ne yapın? Bağışlayın. Bunun anlamı şudur. Şimdiye kadar size kötü davrandıkları için onları sorumlu tuttunuz. Onları bağışladığınızda onları özgür kılarsınız. Onları daha fazla suçlamazsınız. Tanrı'nın bir şekilde bunu sizi ruhsal olarak geliştirmek için kullandığına inanırsınız. Bunu anlamazsınız, bunu anlamak zorunda da değilsiniz. Siz bu açıdan olaya yaklaşırsanız Tanrı da sizi özgür kılacaktır. Şimdi sevgili dostlar, elinizde 2 seçenek bulunuyor. Bunları kısaca söylememiz gerekirse, hatalı bir tepkiye devam edebilir, dargın kalıp görünmez ve içten bir şekilde bu dargınlığın sizi yok etmesine izin verebilirsiniz. Bu, Rab'le olan birlikteliğinizi çoktan etkilemeye başlamıştır. Oysa buna karşı koyup Tanrı'nın sizi bununla geliştirmesine ve sizi istediği kişi haline getirmesine izin verebilirsiniz. Şimdi ne yapacağınızı söylemek istiyorum. Bunu kişisel bir tecrübeyle kapatmak istiyorum. Bunu biliyorum çünkü sevgili dostlar, ben de hayatımda birçok defa dargınlığa yol açabilecek birçok olayla karşılaştım. Fakat Tanrı lütfu sayesinde bana şunu öğretti. O kişiyi benim ellerimde bir araç olarak düşünmelisin. Ondan ne gelirse gelsin, bunun benden geldiğini düşünmelisin. Eğer bunun benden geldiğini görürsen, bunu elemek ve işlemek ve seni daha kullanışlı bir hale getirmek için kullanacağım. Fakat bunu yapmadığın takdirde dargınlığını beslemeye devam edersen seni kısıtlayacağım. Etkini kısıtlayacağım. Kendi işlerimde seni kısıtlayacağım. O kişileri birer araç olarak gör. Dostlarım, bunun her zaman kolay olmadığını biliyorum fakat işe yarayacağını size temin edebilirim. Ben bildiğim kadarıyla kimseye karşı kin beslemedim. Bir şekilde yoluma çıkan bu tür şeylerle ben de zaman içinde karşı karşıya kaldım. Ama bütün bunlara rağmen hep gülümseyebildim. Mezmur 34:7'de bakın ne diyor. Rabbin meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar. Kurtarır onları. Evet sevgili dostlar, tüm acı ve çileyi alıp götüreceğini söylemiyor. Bunun yerine ne diyor? Bizlere gerekeni sağlayacağını söylüyor. bizler hayata ne olursa olsun bağışlama, kabullenme ve sevgi ruhuyla karşılık verebilelim diye. Bugün burada önümüzde iki seçenek bizi bekliyor. Dargınlığımız tarafından yıkılabilir ya da bağışlayıp bunu Rab İsa'nın kullanmasına izin verebiliriz. Rab İsa'nın adında sizden ricam, bırakın Tanrı ilgilensin ve bırakın Tanrı kullansın. Bunu sevgili dostlar, sevinçle ve mutlulukla yapın. Evet, seçim sizin elinizde. Bir başkasının elinde değil, sevgili dostum, seçim sizin elinizde.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda, adım adım dargınlık ruhundan ve bize olan zararlarından uzaklaşmamızın önemi vurgulandı. Bunları hayata geçirmek ise bizlerin sorumluluğudur. Gelecek programda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
8: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
9: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
8: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Geçmişte yaşamış ve Mesih'in dönüşünü beklemiş olan bazı kişilerin görüşlerine de şimdi yer vermek istiyorum. Onlar büyük sıkıntıyı ya da bin yıllık dönemi değil, onu yani İsa Mesih'i bekliyorlardı. Bizim de savunduğumuz bu bin yıllık dönem öncesi görüşün temelinde bu beklenti bulunur. Elçi Paulus'la birlikte çalışmış olan Barnaba'nın şöyle dediği belirtilir. Gerçek sep günüyle ilgili Mesih'in egemenlik sürmeye geleceği bin yıllık dönemdir. Roma gözetmeni olan Clement İsa'dan sonra 96 yılında şöyle der. Gününü bilmesek de her saat Tanrı'nın egemenliğinin beklentisi içinde olalım. İzmir gözetmeni Polikarp İsa'dan sonra 108 yılında tahtaların üzerinde yakılarak öldürülürken şöyle dedi. O bizi diriltecek ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bir başka gözetmen Antakya gözetmeni Ignatius ve dönemin tarihçilerine göre elçi Petrus'un ardından gelen kişidir şöyle der. Zamanı düşünün ve onu bekleyin. Hierapolis'in gözetmeni Papias İsa'dan sonra 116. yılda Yuhanna'yı görmüş ve dinlemiştir ve şöyle der. Mesih'in yeryüzündeki krallığı kurulurken bin yıllık bir dönem olacak. İsa'dan sonra 150 yılında yaşamış Martri şöyle diyordu. Biz ve Ortodoks sayılabilecek tüm imanlılar Yeruşalim'de bin yıllık bir dönemin olacağını biliyoruz. Bunu Hezekiel ve Yeşaya da dile getirmiştir. Lyons gözetmeni İrenios'un İsa'dan sonra 175 yılında İsa'nın babasının egemenliğinde tekrar geldiğinde asmanın ürününden içeceğiyle ilgili şunları söylediğini biliyoruz. Bu yalnızca Rabbimizin kişisel olarak yeryüzüne dönmesiyle mümkündür. Tertullus İsa'dan sonra 200 yılında şöyle der. Yeryüzünde bir krallık vaadinin verildiğini itiraf ediyoruz. Martin Luther ise Mesih'in gelişinin çok uzak olmadığını düşünelim demektedir. Calvin 3. kitabında şöyle yazar. Kutsal kitap hepimizi Mesih'in gelişini beklemek üzere birleştirmektedir. Kanon, Clement, Ignatius, Justin Martyr ve Irenaeus gibi ilk Hristiyan önderler bin yıllık dönemi başlatmak üzere Rabbin hemen döneceği beklentisi içindeydiler. İmanlar topluluğunun ilk sevgisini bırakıp dünyanın gücüne bağımlı haline gelmesiyle güveyi bekleyen gelin olma durumu sona erer. Ardından da onun gelişini beklemeyi değil, yeryüzünde egemenlik sürmeyi seçerler. Dr. Elliot şöyle yazar. Origen ve Vahiy'i reddeden birçok kişi hariç tüm ilk yorumcular bin yıllık dönem öncesine inanmaktadırlar. Geisler'ın kilise tarihi ve kutlu umutla ilgili çalışmalarında şunlara rastlarız. Bu o denli belirgindir ki onu hiç duraksamadan bu çağın genel inanışı olarak kabul edebiliriz. Başka bir yorumcu elçilerden sonraki dönemde tüm önde gelen imanlar bu görüşteydi diye bildirmektedir. Dr. Adolf von Harnack şöyle yazar. Irenaeus, Hippolytus, Tertullus gibi ilk kilise önderleri ilk kilisenin geleneği de aynı yönde olduğundan buna inanıyorlardı. 3. ve 4. yüzyıllarda Yunan yorumcularının etkisinden uzak kalmış olan Latin ilahiyatçıları da aynı görüşteydi. Tüm bu alıntıların elçilerin zamanından ilk yüzyıllara dek kutsal kitabın yorumunda egemen olan görüşün bin yıllık dönem öncesi görüşü olduğunu kanıtladığını düşünmekteyim. İlk kilisenin önde gelen kişilerinin bin yıllık dönem öncesi görüşünde olduklarını görmek bizim için ilginçtir, aynı zamanda cesaret vericidir. Vahiy kitabı ile ilgili 6 önemli özellik gözümüze çarpmaktadır. Birincisi, Vahiy yeni antlaşmadaki tek peygamberlik kitabıdır. Eski antlaşmada 17 peygamberlik kitabı varken yeni antlaşmada yalnızca Vahiy bölümü bulunmaktadır. İkinci özelliği ise yazar Yuhanna kutsal kitaptaki yazarların hepsinden fazla geçmişe uzanmaktadır. Bunu kendi müjdelerinde de yapmıştır. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı demektedir. Sonra da yaratılışa uzanır. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı der. Yuhanna daha sonra da Vahiy kitabında gelecekteki sonsuzluktan ve Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz krallığından söz eder. Üçüncü önemli özellik ise bu kitabı okuyanlara verilen özel bir vaattir. Vahiy 1. bölüm 3. ayette bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu çünkü beklenen zaman yakındır der. İşte bu bir bereket vaadidir. Sonunda ise bu mesajı bozmaya çalışanlar için bir uyarı yer alır. Vahiy 22. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır der. Bu uyarı peygamberlikle ilgili ilginç yorumlarda bulunanların durup dikkat etmelerine yol açmalıdır. Günümüzde önemli bir kriz olduğunda vahide bulunan her şeyin göreceli olduğunu söylemek tehlikeli olabilir. Tümüyle konu dışı konuşmak da yanlış bir yöntemdir. Maalesef bugün en popüler peygamberlik öğretmenleri yalnız kalmış, dışlanmış olanlardır. Bu önemli bir sorundur ve bir gün bunun yansımalarını görürüz. Dördüncü önemli özellik ise bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Daniel'e kitabın sonunun vaktine kadar mühürlü kalacağı söylendi. Daniel 12. bölüm 9. ayette şöyle yanıtladı. Sen git Daniel, bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek dendi. Ancak Yuhanna'ya melek şöyle diyor. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiyin son derece karmaşık ve anlaşılamaz olduğunu söylemek bununla çelişmektedir. O mühürlenmiş bir kitap değildir. Hatta belki de kutsal kitapta en iyi düzenlenmiş kitaptır diyebiliriz. Diğer bir özelliği ise orada gerçekle ilgili görünümler ve simgeler açıklanmaktadır. Yuhanna özellikle belirtmiyorsa olduğu gibi yorumlamak bu yüzden tercih edilmelidir. Altıncı önemli nokta ise kutsal kitap yazılarının diğer bölümlerinden gelen peygamberlik hatlarının bir araya geldiği ana istasyon gibidir. Vahiy hiçbir şeyi başlatmaz. Kutsal kitabın başka bir yerinde başlamış bir şeyi sonlandırır. Onu iyice anlayabilmek için her peygamberliği başlangıçtan sonuna dek izlememiz gerekir. En az 10 önemli peygamberlik burada tamamlanmaktadır. Bu nedenle de vahiyi anlamak için kutsal kitabı bilmek gerekir. Vahide eski antlaşmaya 500'den fazla gönderme yapıldığı, 404 ayetin 278'inde bir göndermenin bulunduğu hesaplanmaktadır. Yani bu kitabın yarısından fazlası eski antlaşmayla bağlantılıdır. Vahiy kitabına 10 hava yolunun geldiği bir havalimanı olarak bakılabilir. Her birinin nerede başladığını ve vahiye gelene dek nasıl geliştiğini bilmemiz gerekir. Burada tamamlanan 10 peygamberlik ise şunlardır. Birincisi Rab İsa Mesih kitabın ana konusudur. Konu canavarlar ya da öfke tasları değildir. Günahları taşıyandır. Ondan ilk olarak yaratılış 3. bölüm 15. ayette kadının soyu olarak söz edilir. İkinci olarak kilise yani imanlılar topluluğu eski antlaşmada başlamaz. İlk olarak Rab İsa tarafından Matta da bu konuda Matta 16. bölüm 18. ayette şöyle söz edilir. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Dördüncü, kutsalların dirilişi ve değiştirilişidir. Beşinci nokta ise büyük sıkıntı, Tanrı'nın kendi halkının sıkıntıya gireceğini söylediği Tesniye 4. bölümde başlayandır. Beşinci nokta, şeytan ve kötülükler, özellikle Hezekiel 28. bölüm 11 ila 18. ayetler arasına gönderme yapar. Günah adamı yine Hezekiel 28. bölüm 1 ila 10. ayetlere gönderme yapmaktadır. Hristiyan aleminin gidişi ve sonuyla ilgili göndermeler Daniel 2. bölüm 31. ayet ila 45. ayetlerde ve Matta 13. bölümdedir. Diğer ulusların zamanının başlangıcı, gidişi ve sonu ise yine Luka 21. bölüm 24. ayet ve Daniel 2. bölüm 37. ayet referans alarak verilmektedir. Rab İsa diğer ulusların zamanı bitene dek Yeruşalim'in onların ayakları altında çiğneneceğini söylediğini hatırlamalıyız. Dokuzuncu nokta ise Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir ve bu da Yahuda 14. ve 15. bölüme göredir ki Hanok da bundan yaratılışta söz eder. Onuncu tamamlanmış peygamberlik ise Tanrı'nın yaratılış 12. bölüm 1 ila 3. ayetlerde İbrahim ile başlattığı İsrail ile olan antlaşmadır. Tanrı İsrail'e 5 vaatte bulundu ve vahide hepsini yerine getirdiğini söyler. Şimdi şunu söylemek isterim ki vahiy kitabı zor bir kitap değildir. Liberal ilahiyatçılar onu zor bir kitap haline getirmeye çalışmış, 1000 yıllık döneme inanmayanlar da onun anlaşılması güç, simgesel bir kitap olduğunu düşünmüşlerdir. Hatta 1000 yıllık dönem öncesine inananların bazıları kitabın garip olduğunu gösterme çabasına dahi girmiştir. Aslında vahiy kitabı kutsal kitabın en düzenli kitabıdır ve onu yanlış anlamak için bir neden yoktur. Diğer kitapların hiçbiri vahiy kadar düzenli değildir. Yani kendi kendini bölümlere ayırmaz. Yuhanna Mesih'in geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak kendisine verdiği buyrukları yazar. Gördüklerini şimdi, olanları ve bundan sonra olacakları yaz der kitapta. Sonra kitabın kendini yedili dizelere içeren bölümlere ayırdığını ve her bölümünde olabildiğince düzenli olduğunu görmekteyiz. Kutsal kitapta bu şekilde kendini bölümlere ayıran başka bir kitap göremezsiniz. Her şeyin simgesel olduğunu ve anlayışımızı aştığını söyleyenlere vahiyin olduğu gibi alınması gerektiğini söylemek isterim. Simge kullanıldığında o belirtilmektedir. Gerçek simgelerle açıklanmaktadır ve Yuhanna simgeleri gerçeği açıklamak için kullanır. Gerçek simgelerin açıklandığından daha ciddidir. Çalışırken çok önemli olan bu ilkeyi beraber izleyeceğiz. Bırakalım vahiy söylemek istediğini söylesin. Bundan dolayı kitaptan Yuhanna'nın bizim için gördüğü görümlerden bazılarını alıp bugün oluyormuşçasına yorumlayamayız. Bazıları gerçeğin simgeleridir ancak bugünkü gerçeğin değil. İnanlar topluluğu Yuhanna'nın gününde gerçek kiliseler olan 7 kilise şeklinde yeniden belirtilir. 7 kiliseyi de ziyaret ettim ve kalıntıları arasında oldukça fazla zaman geçirdim. Hatta bazılarını 4 kez gördüm. Fırsat olsa yarın yine buraya giderdim. Kalıntıları ve bölgeyi incelemek çok güzel bir deneyimdi. Böylece toplulukları gözümde canlandırabilir, Yuhanna'nın toplulukların tarihini vererek ne şekilde konuştuğunu da hayal edebiliyordum. Daha sonra 3. bölümün ardından imanlar topluluğundan bir daha söz edilmediğini görürüz. İnanlar topluluğu artık vahiye konu olmaz. Şöyle sorulabilir, yani kilise yok mu oluyor? Evet, yeryüzünden ayrılıp göğe çıkmakla ve Mesih'in gelini olmaktadır. Vahiyin son bölümünde de kilise değil gelin görülür. Sonra 4. bölümden itibaren her şey bugün bulunduğumuz yere göre gelecekte olmaktadır. Bu nedenle biri vahide açlık ya da savaşla ilgili bir yeri okuduğunda günümüze uymaz. Yuhanna'ya olduğu gibi anlatması için izin vermeliyiz. Aslında tüm kutsal kitaba bize kendi isteğini anlatması için izin verilmesi gerekir. İlginç yorumlarda bulunma düşüncesi benim bu kitaba bir parça korku ile girmeme neden olabilir. Peygamberliklerle ilgili görüşlerin geliştiğini görmek ilginçtir. Kilisenin önemli öğretileri tarihte de belirli dönemlerde gelişti. İlk olarak kutsal yazıların Tanrı sözü olduğu öğretisi bulunur. Buna Kristoloji yani Mesih bilimi diyebileceğimiz Mesih'in kişiliği öğretisi izler. Sonra kurtuluş öğretisi gelişti. Yıllarca bu böyle devam etti. Günümüzde ise peygamberliklerle ilgili çalışmalar artmıştır ve neye ve kime kulak vereceğimize dikkat etmemiz gerekir. İmanlar Amerika'ya yelken açmadan önce kilise önderleri şöyle demişti. Rab kutsal sözünden daha birçok gerçeği öğretecektir. Luther ve Calvin zamanlarının önemli ışıklarıydı ancak Tanrı'nın tüm amacını ele alamadılar. Tanrı'nın sözünden size bildirilecek hangi gerçek olursa olsun kabul etmeye hazır olun. Bu bir öğretidir çünkü Tanrı kendi gerçeğini size bir görüm, rüya ya da yeni bir yöntemle açıklamaz. Bu nedenle tümüyle yeni bir gerçeğin Tanrı sözünün doğru yorumlarından kaynaklanacağından emin olmamız gerekir. Söylediğim gibi 21. yüzyıl peygamberliklere ve gelecekteki olaylar yani eskatoloji ile ilginin arttığına tanıklık etmiştir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kutsal yazıların bu bölümü yeniden aydınlatılmaktadır. Bu da vahiy üzerinde daha derin çalışmaların yapılmasına yol açar. Kitabı açıklarken yalnızca farklı olabilmek için yeni yorumlar getirme tuzağına düşmemeye çalışırım. Kalıplaşmış ifadelerden uzak durduğumu göreceksiniz. Vahiy ile ilgili çok sayıdaki çalışma diğerlerinin kopyası gibidir. Benim kitaplığımda vahiy ile ilgili yorum kitaplarının sayısı kutsal kitabın başka bir bölümüne ilişkin yorum kitaplarından fazla. Birçoğu da birbirinin neredeyse benzeridir. Sakınmamız gereken bir diğer tehlike ise vahiy kitabının şematik bir şekilde öğretilebileceği düşüncesidir. Kendimi öğretirken böyle bir şema kullanmaktaydım ama burada kullanmayacağım. Bunun nedeni de her şeyi açıklamak istediğinizde kimsenin anlayamayacağı kadar karmaşıklaştırabilme tehlikesidir. Çok kısaltınca ise yeterli bilgi veremez hale gelirsiniz. Güvenilir bazı kişiler bana değişik şemalar yolladı. Bir tanesi o denli karmaşıktı ki onu anlamak için de bir şemaya gerek vardı. Ben çizimler yerine genel bir fikir vermesi amacıyla vahiy kitabının değişik aşamalarını basitleştiren bir diyagram kullanacağım. Gördüğünüz gibi vahiy kitabı Mesih'in çarmıhı ve göğe çıkışıyla başlamaktadır. Vahiy 1. bölümde yüceltilmiş Mesih'i görürüz. 2. ve 3. bölümlerde imanlar topluluğu söz konusu edilir. 4 ve 5. bölümlerde imanlar topluluğu cennettedir. O sırada yeryüzünde büyük sıkıntı dönemi yaşanır. Bu olay 6. bölümden 18. bölüme kadar devam eder. 19. bölümde Mesih'in yeryüzüne döndüğünü, krallığını kurduğunu, 20. bölümde de Mesih'in 1000 yıllık egemenliğini görürüz. Ardından kurtulmamış olanların yargılandığı büyük beyaz taht kurulmakta, 21 ve 22. bölümlerde de sonsuzluk başlamaktadır. Bir yorumcu önemli bir gözlemde bulunur. Mesih'e karşı düzenli bir kampanya başlatan ilk imparator Domitian'dı. İmanlar topluluğu da bu kampanyaya Mesih'in liderliğinde son elçi Yuhanna ile karşılık verdi. Neron, Paulus ve Petrus'u mahvederken onları ara bozucu Yahudiler olarak görmekteydi. Domitian, Hristiyan hareketinin ardından kendi yüceliklerini tehdit eden, bilinmeyen bir varlığın olduğunu anlayan ilk hükümdardı. Bu varlığa karşı savaş açan ve savaşı kaybeden ilk hükümdar da o oldu. Bu gelecekte olacakların bir işareti gibiydi. Vahiy kitabının konusu çok önemlidir. Onu tekrar ve tekrar vurgulamak için dikkatinizi Vahiy 1. bölüm 1. ayete çekmek istiyorum. Şöyle yazar. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Bu kitabın İsa Mesih'in vahyi olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. İncil'in ilk 4 bölümünde onun bedende geçirdiği günleri görüyoruz. Ancak vahide buna rastlamayız. Orada alçak gönüllüyken vahide yüceltilmiş durumdadır Mesih. Her şeyi kontrol edendir. İsa Mesih'in açıklanışı ise yine vahiy kitabının ana konusudur. Vahide her şeyin merkezinde kuzu vardır. O yani Mesih her şey sonsuz şeyin üstüne bina edildiği temeldir. Her şeyin asılı olduğu çivi gibidir. Her şeyin merkezi tüm bereketlerin çıktığı kaynaktır. Kuzu, ışık, görkem ve yaşamdır. Tüm kötülüğün kendisinden kaçmak zorunda olduğu ve huzurunda sevincin, doluluğunun bulunduğu göğün ve yerin Rabbidir. Bu nedenle vahiy bölümünü çalışırken kuzuyu görmeden fazla ilerleyemeyiz. Günahlarımızı temizleyip yoldaki işaretler gibi yolumuzu gösteren şimdi yüceltilmiştir ve her diz onun önünde çökmeli, her dilde onu övmelidir. Bu güzel sözlere haleluya diyorum. Kuzu dünyada egemenlik sürecektir. Tanrı'nın isteği ve amacı budur. Daha önce de belirttiğim gibi aslında vahiy zor bir kitap değildir. Kendini kolayca bölümlere ayırır. Bizim ayırmamıza gerek dahi kalmaz. Yuhanna bunu kendisine söylendiği şekilde yapmıştır. İlk bölümün 18. ayetinde yüceltilmiş Mesih'ten söz edilir. Vahiy 1. bölüm 18. ayet. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Onun kendisiyle ilgili 4 ifadesine bakalım. Diri olan benim. Ölmüştüm sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Sonra Yuhanna'ya yazmasını söyleyerek 19. ayette ana hatları verir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bu onun gerçekleştirdiği harika bir bölüm ayrımıdır ve benzeri de yoktur. Geçmiş, bugün ve geleceği içerir. Geçmişte insanoğlu cennette diri olanım, bugün 7 kilise ölmüştüm ve gelecek olan kilisenin göğe alınıp Mesih'in gelmeden önceki işleri anlatılır. Aynı şekilde ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir derken ileride olacaklara işaret edilir. Vahiy 1. bölümde yücelikteki Mesih, Vahiy 2 ve 3. bölümlerde dünyadaki inanlar topluluğu, Vahiy 4. bölümden 22. bölüme dek de gelecekteki krizden söz edilir. İlk sözü şudur, diri olan benim, sonra Yuhanna'ya görmüş olduklarını yazmasını söyler. Bu geçmiş zaman kipindedir. İnsanoğlunun cennette vahinin yüceltilmiş Mesih'ini görmesine göndermede bulunur. Sonra şöyle der, ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Sonra da şimdi olanları yaz demektedir. Bu şimdiki zamandadır. Mesih'in şimdiki işine göndermede bulunur. Birazdan yaşayan Mesih'in bugün de çok meşgul olduğunu göreceğiz. Onun imanlar topluluğunun başı olduğunu bilmiyorum farkında mısınız? Bugün birçok imanlı topluluğunun sorumlu olmalarının nedeni başsız bir beden gibi olmalarıdır. Topluluk kendi başı ile iletişim halinde değildir. Vahiy 2. ve 3. bölümlerde Mesih'in inanlar topluluğuna yönelik hizmeti görülür. 3. olarak Mesih şöyle demişti. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bende. 5. bölümde kitabı Rab İsa Mesih'ten başkasının açamayacağını görüyoruz. Vahiy 4. bölüm ila 22. bölümler gelecekle ilgili bölümlerdir ve Mesih Yuhanna'ya şöyle der. Bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonranın Yunancası meta tautadır. Neden sonra? İmanlar topluluğuyla ilgili olaylardan sonra. Dolayısıyla 4. bölüm ila 22. bölümler imanlar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra olacak olaylara işaret eder. Yanlış yorumlarda bulunanlar bu 3. bölümdeki olayları bugüne çekmeye çalışır. Bu da ilginç yorumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Niçin Yuhanna'nın bize anlattığını izlemiyoruz? O bize vahyinin geçmişini, bugününü ve geleceğini verir. Bundan sonra yani metete uta ifadesi geldiğinde bize haber vermektedir. Vahiye uyum göstermeyen bir yorum sistemini izliyorsanız bunu fark etmelisiniz. Ben de Yuhanna'nın gösterdiğine uygun bir bölümlemeyi kullanıyorum. İlk olarak Mesih'in kişiliği, yücelikteki Mesih, ikinci olarak İsa Mesih'e ait olanlar, dünyadaki imanlar topluluğu, üçüncü olarak ise İsa Mesih'in programı ve cennet bilgisi yer alır. Son bölümde yeryüzündeki tüm şeylerin tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu da kitabı harika kılan bir unsurdur. Vahiy kitabının ilk bölümünde Mesih'in kişiliğini, konumunu ve imanlar topluluğundan sorumlu başkâhin olarak görkemini görürüz. Onun tüm denetimi elinde tuttuğuna da tanık olmaktayız. İncil'in ilk 4 bölümünde onu alçak gönüllü ve ağırbaşlı olarak görüyoruz. O dünyadayken kendini düşmanlarına verdi ve haçta öldü. Vahide ise tümden farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırız. O burada kontrol edendir. Yine Tanrı'nın kuzusuysa da kuzunun öfkesi açığa çıkmakta ve yeryüzünü korkutmaktadır. Öfkesi ile birlikte yeryüzündeki yargılaması da başlamaktadır. Kitabın konusu İsa Mesih'in kişiliğidir. Sahneyi cennet aldığında onu her şeyi kontrol eden olarak görüyoruz. İsa Mesih yalnız vahiy kitabı değil, tüm kutsal kitapta asıl konudur. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı olduğundan tüm Tanrı sözünün ufkunu dolduran da O'dur. Bunu vahiy incelerken daha çok anımsamamız gerekir. Bir bütün olarak kutsal kitap bize O'nun ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu ve ne yapacağını anlatır. Eski Antlaşma'nın son kitabı Malaki, doğacak olan doğruluk güneşinden söz ederek son bulmuştur. Lanetlenmiş yeryüzüne bir umut verir ve bu umut Rab İsa Mesih'in yeniden gelişidir. Vahiy ise imanları dünyadan almaya gelen Mesih'i temsil eden parlak sabah yıldızı ile son bulur. Eski antlaşmanın umudu Mesih'in gelişiydi. Yeni antlaşmanın umudu ise göğe alınmaktır. Vahiy Mesih'in açıklanışını tamamlayacaktır. Kutsal kitabın ilk ve son bölümleri olan yaratılış ile vahiy arasında da bir bağ söz konusu olmaktadır. Biri başlangıcı, diğeri sonu açıklar. İkisi arasındaki şu karşıtlıklara bir bakalım. Yaratılışta yeryüzü yaratılmıştı. Vahide ise ortadan kalkmaktadır. Yaratılışta şeytanın ilk başkaldırısı, vahide ise son başkaldırısı bulunur. Yaratılışta güneş, ay ve yıldızlar yeryüzünün yönetimiyle ilgiliydi. Vahide ise bu unsurların yeryüzünün yargılanmasıyla ilgili olduğunu görürüz. Yaratılışta güneş günü belirliyordu. Vahide ise güneşe gerek yoktur. Yaratılışta karanlığa gece denmekteydi. Vahide ise gece olmayacaktır. Yaratılışta sulara deniz dendi. Vahide ise deniz ortadan kalkmıştır. Yaratılışta günahın girişi vardı. Vahide ise ortadan kalkışı var. Yaratılışta lanet geldi. Vahide ise lanet yok edilir. Yaratılışta ölüm geldi. Vahide ise ölüm ortadan kalkar. Yaratılışta keder ve üzüntü vardı. Vahide artık üzüntü ve gözyaşı olmayacaktır. Yaratılışta ilk Adem'in evliliği vardı. Vahide ise son Adem'in düğünü var. Yaratılışta insanın kendi Babil'ini inşa etmeye çalıştığını görürüz. Vahide ise o yıkılmakta ve yerine Tanrı'nın kenti yeni Yeruşalim kurulmaktadır. Yaratılışın kutsal kitabı yalnızca küresel değil, evrensel bir ifade ile başlaması ilginçtir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Kutsal kitap yine küresel ve evrensel bir kitapla sona ermektedir. Vahiy Tanrı'nın kendi evreni ve yarattıklarıyla ne yapacağını göstermektedir. Kabul etmemiz gerekir ki Vahiy kitabı gibi başka bir kitap yoktur.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 25. Bölüm Festus'un önünde yargılanma.
1: Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin, Sezar'a gideceksin.
0: Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
1: Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de olsa Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi.
0: Pavlus Agrippa'nın önünde.
1: Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmekti. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: 26. Bölüm
1: Agrippa Pavlus'a kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesine neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardı. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetinde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agripa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildi. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum." Agripa Pavlus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir süre

0: 27. Bölüm Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
1: İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Paulus onları uyardı. Efendiler dedi. Bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum. Ama yüzbaşı, Paulus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in lodos ve karayele kapalı bir limanıdır.
0: Fırtına.
1: Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Paulus ortaya çıkıp şöyle dedi. Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.
0: Gemi karaya oturuyor.
1: 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Paulus yüzbaşıyla askerlere "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız." dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Paulus herkesi yemek yemeye çağırdı. Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız dedi. Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir. Paulus bunları söyledikten sonra ekmek aldı. Hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar.

0: kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
1: 28. Bölüm Malta'da.
0: Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine ''Bu adam kuşkusuz bir katil'' dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. ''Bu bir ilahtır'' dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
1: Roma'ya varış.
0: 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Siracusa kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve 3 hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
1: Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
0: 3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlus'a Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: This old house once knew my children, this old house once knew my wife. This old house was a home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness when the night wind walks about. Ain't I gonna need this house no longer, ain't I?

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Selam sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta bir Umut Kadınları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü program konularımıza geçmeden önce bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi paylaşmak istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bize mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz.

0: Evet, şimdi sıra geldi bugünkü konularımıza. Bugün sizlerle programımızın ilk bölümünde panik atak konusunu ele almak istiyoruz. Panik atak nedir ve nasıl kontrol altına alınabilir? Bu konuları sizler için araştırdık. Lütfen bizden ayrılmayın.
1: Sevgili dinleyiciler, gerçekten inanın ki bizler bu konuları araştırırken inanılmaz şeylerle karşı karşıya kaldık ve öğrendik. Öncelikle panik atak nedir? İlk panik atak dendiğinde aklınıza ne geliyor? Buna bakalım. Panik atak, endişe, korku yani ölüm korkusu gibi sıkıntılı duygularını içinde bulunduran, nöbetler şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Psikolojik sorunlarla ya da bazı hastalıklarla birlikte görülebilir. Hasta ani bir nöbette tamamen korku içindedir. Öleceğini, kalbinde bir sorun olduğunu, kalp krizi geçireceğini düşünür. Atak 10 dakika içinde en şiddetli halini alır, hasta panik içinde doktora başvurur. Bayılacağını, çok kötü şeyler olacağını düşünür. Yarım saat kadar sonra atak geçmeye başlar. Kişi kendini çok yorgun ve bitkin hisseder. Hiçbir şey yapmak istemez. Tahammülü kalmamıştır. Yalnız kalmak istemez. Birinin yanında kendini güvende hisseder. Çoğu insan iş veya özel hayatında stresin arttığı ve uzun sürdüğü zamanlarda panik atak yaşayabilir. Uzmanlar hayat boyu bir ya da iki kez panik atak yaşamanın çok sıra dışı bir durum olmadığının altını çiziyorlar. Fakat ataklar sık sık meydana geliyorsa, süreleri 10 dakikayı geçmeye başladıysa ve her iki atak arasında bir sonraki atağın korkusu gündelik hayata engel olacak kadar arttıysa buna panik bozukluk deniliyor. İşte sizler için yaptığımız araştırma sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, ayrıca sizler için panik atağın belirtileri nelerdir, ne olduğunda panik atak mıyız diye düşünürüz ya da etrafımızda olan insanlardan. Bunu da sizler için araştırdık. Serapcığım, bunu da sen bizlerle paylaşır mısın?
0: Panik atağın 13 tane belirtisi vardır. Bunlardan en az 4 tanesi varsa panik ataklı olma ihtimali fazladır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Çarpıntı, kalbin sert ve fırlayacakmış gibi atması, terleme, ateş basması ve üşüme gibi, titreme, nefes almada güçlük, boğulma korkusu ve tıkanma, baş dönmesi, bayılacağını düşünme, bulantı, geğirme, karın ağrısı çekme, nefesin kesilmesi, aldığı havanın yetmediğini düşünerek derin nefes alma, göğüs sıkışması, ağrı, kendini iyi hissedememe, algılama güçlüğü çekme, çevrenin gerçek olmadığını düşünme, ölmekten korkmak, çıldıracağını düşünmek, başkasına zarar verme korkusu, bedeninde uyuşma ve karıncalanma hissetmesi. Evet sevgili dinleyiciler, bu belirtileri kendimizde ya da yakın çevremizdeki kişilerde görüyorsak mutlaka bir doktora başvurmak için harekete geçmeliyiz.
1: Panik atağı neler tetikliyor diye merak ediyorsanız biz de şu anda bu konuya değinmek üzereyiz. Panik atak nasıl ortaya çıkar? Tetikleyen nedenler nelerdir? Çoğunlukla nedensiz bir şekilde ortaya çıkabilir. Beyindeki kimyasal maddelerden ya da beynin yan kısmının fonksiyonunu yitirmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tek başına ya da çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya da çıkabiliyormuş. Hastada belirtiler görünmeye başlar. Stresli bir hayat sürme, panik atağı tetiklemektedir. Bunlar dışında şu durumlar panik atağın ortaya çıkmasına neden olabilirmiş. Sarı hastalığı, yani epilepsi, akciğer, kalp hastalıkları, vitamin eksikliği, kafeinli besinlerle beslenme, tiroid bezindeki sorunlar, kan şekeri düşmesi, kansızlık, beyinde oluşan tümör, ilaçların yan etkisi sonucu, kapalı yerlerde bulunma, kalabalık yerler, depresyon, sinirsel bozukluklar, uyarıcı madde kullanımı ve bu maddenin aniden kesilmesi sonucu ortaya çıkabilirmiş.
0: Kimler bu risklerin altında diye bizler merak ettik ve hem kendimizi hem de sizler için araştırdık. Panik atak kimlerde görülür, kimler risk altında? Toplumda görülme sıklığı %1 ile 3 arasında değişmektedir. Genelde 20'li yaşlarda olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilir. Kadınlarda görülme ihtimali biraz daha fazladır. Genetik özellikler de etkilidir. Yakın akrabalarında panik bozukluk olanlarda görülme sıklığı daha çoktur. Bazı insanlar kendilerini toplumda ifade etmekten çekinirler. Sürekli baskı altında yaşayanlar, içine kapanık, sorunlarını kimseyle paylaşamayanlar, asosyal bir hayat süren kişilerde de görülebilir. İnsanın kendi dürtülerini baskılaması yanlıştır. Öfkesini, üzüntüsünü ve hislerini dışa vurmak zorundadır. Bunların baskılanması ya da başkaları tarafından engellenmesi panik bozukluğa neden olur. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.

0: Tekrar selamlar sevgili dostlar. Kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimizden yeni açanlarımız varsa bugün Umut Kadınları'nda panik atak konusunu ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Kısaca özetleyecek olursak panik atak, endişe, korku, ölüm korkusu gibi sıkıntılı duyguları içinde bulunduran ve nöbetler şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Psikolojik sorunlarla ya da bazı hastalıklarla birlikte görülebilir. Hasta ani bir nöbette tamamen korku içindedir. Öleceğini, kalbinde bir sorun olduğunu, kalp krizi geçireceğini düşünebilir. Atak 10 dakika içinde en şiddetli halini alır. Hasta panik içinde doktora başvurur. Bayılacağını, kötü şeyler olacağını düşünür. Yarım saat kadar sonra atak geçmeye başlar. Kişi kendini çok yorgun ve bitkin hisseder demiştik. Hiçbir şey yapmak istemez. Tahammülü kalmamıştır. Yalnız kalmak da istemez, birinin yanında kendini güvende hissedermiş. Peki, panik atak sırasında neler yapılabilir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu da Serap arkadaşımız bizler için araştırdı.
1: Panik atağın şiddetini hafifletmek için bazı teknikleri kullanabilirsiniz. Uzmanlar, atak sırasında en önemli olanın nefes alıp vermeye yoğunlaşmak olduğunun altını çiziyor. Nefesinize odaklanın ve bedeninize daha fazla oksijen girmesi için mümkün olduğunca derin nefes almaya çalışın. Derin nefes aldıktan sonra nefesinizi 2-3 saniye tutun ve yavaşça bırakın. Bunu 4 saniye nefes alma, 2-3 saniye tutma ve yavaş yavaş bırakma olarak tekrar edin. Kaygının arttığını hissettiğiniz anlarda zihninizi dağıtacak bir yol bulun. Örneğin tüm dikkatinizle 100'den geriye doğru sayın ve tüm illeri plaka numaralarıyla saymaya çalışın. Kaygının hafiflediğini hissedene kadar bu tip dikkati başka noktaya çeken düşüncelerle zihninizi meşgul edin.
0: Kötü düşünceleri durdurma ve değiştirme tekniğini deneyebilirsiniz. Uçak düşecek, yangın çıkacak, kalabalığın altına ezileceğim gibi olumsuz düşünceleri fark ettiğiniz anda bunları size mutluluk veren, yani bir başarınız, tatilde yaptıklarınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir an gibi bu düşüncelerle değiştirin. Kaygıdan kurtulmaya çalışsanız bile kaygının farkında olun. Kaygının arttığı anlarda gerçekten tehlikede olup olmadığınızı, bu duyguların gerçek bir tehlike işaret edip etmediğini düşünün. Duygularınızı ve sizi bu duygulara ne gibi durumların sürüklediğini bir kağıda yazmak onları net olarak görebilmek adına faydalı olacaktır. Sevgili dostlar, umuyor ve tüm yüreğimizle diliyoruz ki ne bizler ne de sevdiklerimiz bu tür hastalıklarla karşı karşıya kalmayalım. Fakat bunlar hakkında bilgili olmak bizler ve çevremizdeki insanlar için son derece faydalı diye düşündük ve bunu sizler için araştırdık. Umuyoruz ki umduğumuz gibi olmuştur.

0: Tekrar selamlar sevgili dostlar. Kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. Serap, geçenlerde düşünüyordum da çok ciddi bir hastalığa ya da büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımda şok olabiliyorum. Şaşırabiliyorum. Nasıl düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemeyebiliyorum. Sen de aynı şeyleri yaşıyor musun?
1: Tabii, herkes gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Şok oluyoruz değil mi? Bu tür haberleri aldıktan sonra ya da yaşadıktan sonra aklımıza bir soru geliyor.
1: Niçin gibi mi?
0: Niçin? Neden ben? Niye o değil de ben? Diye hep soruyoruz değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Böyle sormamız doğal mıdır sence?
1: Yani biz bir insan olarak tabii ki sorabiliriz. Her zaman soru soruyoruz her gün kalktığımızda.
0: Peki yanıtı var mı?
1: Yani bence bu sorunun yanıtı yoktur. Kendimizce yanıtlar ve nedenler bulmaya çalışırız her zaman. Hatta bir hatamızdan dolayı bunların başımıza geldiğini bile düşünebiliriz.
0: Evet evet, ben de zaman zaman öyle düşünüyorum.
1: Ama ben bunun bir yanıt olduğuna inanmıyorum.
0: Neden?
1: Çünkü emin olduğum iki şey var.
0: Öyle mi?
1: Birinci olarak Tanrımız çektiğimiz acının ve sıkıntının farkındadır. Durumumuzu en iyi o anlar. Çünkü Kutsal Kitabın Yeşaya 53. bölüm ve 3. ayetinde onun hastalığı yakından tanıdığı bildirilir. Kusursuz olan bir dünyada yaşamıyoruz. İnsanın Tanrı'nın yasasına itaatsizliğinden ötürü günah ve acı dünyaya girdi. Değil mi?
0: Kesinlikle. Bu dünyada benzer acılar ve sıkıntılarla karşılaşacağımızı da biliyoruz ayrıca. Romalılar 5. bölüm 3. ayetinde Tanrı bizlere sıkıntı dayanma gücümüzün, dayanma gücü de Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisinin de umudu yarattığı yazılıdır değil mi?
1: Evet. Tekrar bir ayet daha var. Romalılar 8. bölüm 28. ayetinde ise Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu öğreniriz. Dolayısıyla acılarımızın nedenini ve amacını bilmemiz ya da anlamamız mümkün olmasa da şundan emin olabiliriz. Eğer Tanrı'yı seversek, ona bakarak, ona itaat ederek yaşarsak, onun iyiliğimiz için çalıştığına emin olabiliriz. Yaşamımızda ne olursa olsun, eğer ona izin verirsek, Tanrı bunu iyiliğimiz için kullanacaktır. Kesinlikle.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani çok büyük bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımda ya da çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımda bütün yüreğimle Tanrı'ya güvenebilmeliyim, güvenmeliyim öyle mi?
1: Evet, çünkü bizim yaratıcımız O'dur.
0: Kutsal yazılar Tanrımızı yakından tanıyabileceğimizin yanı sıra onun da bizi iyi bildiğini pek çok kereler bildirir. İnsan düşüncesine göre hayret verici bir durum bu değil mi?
1: Evet.
0: Dünyada milyonlarca insan var ve Tanrımız her birini şahsen bireysel olarak biliyor ve ihtiyaçlarımıza kişisel olarak ilgileniyor.
1: Hatta Matta 6. bölüm 8. ayette diyor ki, "Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir." diye yazılıdır.
0: Biz daha ondan dilemeden önce. Ne kadar güzel bir şey bu. İnsana güven veren bir ayet. Biliyor musun? Tanrı'nın her birimizi ne kadar iyi bildiğini hatırlatan güzel bir mezmur var. Ben bu mezmuru sıkıntılı anlarında çok teselli edici buluyorum. Çünkü burada Tanrı'nın her şeyi bildiğinin güvencesini veriyor. Size o mezmuru okumak istiyorum. Okuyayım mı Serap?
1: Evet, bu mezmuru ben de çok seviyorum ve dediğin gibi zor zamanımda bana en çok teselli veren mezmurlardan biri.
0: Sevgili dostlar, eğer sizler de okumak isterseniz Kutsal Kitap Mezmurlar 139. bölüm 1 ve 18 arasındaki ayetler. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğin her şeyi bilirsin ya Rab. Beni çepçevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldırmam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün, karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlık, aydınlık birdir senin için. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Hepsi senin kitabında yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı. Sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hala seninleyim.
1: Ne kadar güzel. Çok duygulandım. Özellikle şu ayeti tekrar etmek istiyorum. orada bile elin yol gösterir bana, sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar, karanlıkla aydınlık birdir senin için. Bu ayet beni gerçekten etkiledi. Teşekkür ediyorum tekrar bu ayeti okuduğun için.
0: Rica ederim.
1: Aslında sonrasında gelen 23 ve 24. ayetler de var. Diyor ki orada da, ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda diye bir ayet yazılıdır. Hatırladın mı?
0: Evet evet. Bu mezmurun yazarı olan Davut, Tanrı'nın ona dair her şeyi, her ayrıntıyı, düşünceleri bile dile getirdiğini söylüyor. Ve Tanrı'ya yokla yüreğimi diye sesleniyor. Yani yüreğinde Tanrı'nın hoşnut olmadığı bir şeyler olup olmadığını soruyor. Ve bunları kendisine göstermesini diliyor. Benim de pek çok kez kaygı dolu düşüncelerim olmuştu. Geleceğim, ailem, sağlığım ve herhangi bir işi başarıp başaramayacağım konusunda kaygı çekmem mümkündür. Ya siz sevgili dostlar, sizin de kaygılı düşünceleriniz var mı? Yaşamınızdaki bazı koşullar sizi kaygılandırıyor mu? Yaşamınızdaki sorunlar başa çıkamayacağınız kadar büyük mü? Bütün bunları bizleri yaratan ve bütün yüklerimizi üzerimizden almaya istekli olan Rab'be getirmek, bizleri bütün bu kaygılardan ve yüklerden özgür kılacaktır. Ona her konuda güvenebilir ve her konu için onun önüne gidebiliriz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.
1: Maalesef Semire, bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Hiç istemiyorum ama bitirmek zorundayız. Çünkü sonraki programlarımız da var, güzel müziklerimiz var. Ve her hafta bu program aracılığıyla sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Bizler için hem bereket hem de sevinç oluyor. Umarım sizin için de öyledir. Evet, programımızı kapatırken öncelikle bizlerle hikayelerinizi ve görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Mektup yazmak isterseniz PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Lütuf neden bu kadar yücedir? İmanlılar imanlarında olgunlaştıkça seyretmeyi bırakarak yarışa katılma zamanlarının geldiğini anlarlar. Kazanmaları için koşmaları gerekir. Güçleri Tanrı'nın bol lütfundan gelir. Hak etmedikleri bu iyiliği Mesih aracılığıyla alırlar. Bugünkü yayınımızda hiçbirimizin hak etmediği lütuf üzerinde odaklanacağız. Lütfen bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı mesajın ikinci bölümünü paylaşacağız.
2: Birbirimizden üstün olmadığımızı öğreniyoruz. Hepimizin Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı var. İyi insanlar Tanrı'ya daha yakındır diyebilirsin. Belki biraz daha yakındır. Moody Kilisesi'nin yüksekliğiyle Sears Kulesi'nin yüksekliklerine bak. Oldukça farklı. Sears Kulesi, Moody Kilisesi'nden çok daha yüksek diyebilirsin. Evet, öyle ama bu iki binayı bu şekilde karşılaştırmak yerine hangisi Orion'a birkaç yüzyıl ya da bin ışık yılı uzaklıktaki takım yıldızlarından biridir daha yakın diye sorsak? Hangisi daha yakın? Sears Kulesi, Moody Kilisesi'ne göre çok daha yakın ama aralarındaki fark o kadar önemsiz ki. Aradaki fark Tanrı'nın gözünde geçersizdir. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Paulus, Romalılar bölümünde her ağız kapanacak ve bütün dünya Tanrı'ya hesap verecek der. Farklı bir örnek kullanalım. Diyelim ki bir kalenin kapısını açacaksın ve kapıyı açmanın tek yolu içeri girmek için özel olarak yapılmış altın bir sikkedir. Önünde bende kağıt para var, bende bozuk para var, bende senden daha çok fazla bozuk para var, ben senden daha iyiyim diyen bir sürü insan var. Kim en çok ve kim daha iyi diye tartışıp duruyorlar. Gereksiz yere tartışıyorsunuz, susun. Yalnızca altın sikkesi olanlar içeri girebilir. Altın sikkenin dışındaki her şey geçersizdir. Tanrı kiliseye giden birini ne kadar kolay bir şekilde kurtarıyorsa John Wayne Gacy'yi de öyle kurtarabilir. Bu arada John Wayne Gacy kurtulmadı. Tövbe etmeden öldü ama tövbe edip kurtulabilirdi. Lütuf işte bunun için bu kadar yücedir. Üçüncü bir özelliği daha vardır. Bizi cennete kadar götürür. Şimdi Elçi Paulus'un söylediğine dikkat edelim. Şöyle der, lütufla kurtuldunuz ve 6. ayette Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu diyor. Hatırlarsan bu dizinin ilk mesajında bazı insanların cennete giden bir merdiven istediğini ve bunun ne kadar yararsız olduğunu paylaşmıştım. Bildiğin gibi Tanrı bizi ölümden dirilttikten sonra bizi yarı yola kadar getirip bırakmadı. Kutsal kitap bizi cennete kadar götürdüğünü ve göksel yerlerde oturttuğunu söyler. Şimdi bunun kutsal bir tanrı için yasal sorunlar yarattığını düşünüyorsan doğru. Çözmesi gereken yasal sorunlar yaratır ama önümüzdeki hafta tekrar bize katılmanı istiyorum. Çünkü bu konu ve ayrıca lütfun neler yaptığıyla ve Tanrı'nın günahkarlar için neden bu kadar harika şeyler yaptığı üzerine konuşacağız. Hadi devam edelim. Bu bizi cennete kadar götüren bir armağandır. Dördüncüsü Tanrı'nın armağanıdır. Bunu vurgulamak isterim. Okumaya devam edelim. Bu arada 7. ayette İsa Mesih'in iyiliğini, lütfunu ve sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda göstermesi için yaptığını söyler ve o ünlü ayetler izler. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Daha önce söylediğim gibi Tanrı insanların işlerini aldı, üzerine kullanılamaz yazdı ve rafa kaldırdı. Tanrı'nın armağanıdır. Burada Tanrı'nın kurtaran lütfundan söz etmektedir. Lütfu aldığımız iman bile Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Hiçbir şekilde hak etmediğin, karşılıksız bir armağan aldığında bununla övünemezsin. Bu karşılıksız bir armağandır. Büyüdüğüm çiftlikte radyo dinlerdik. Radyoya bazı müjdeciler çıkardı. Onları dinlerdik. Sonunda hep çağrı yaparlardı, para isterlerdi ve hep hediyeler dağıtırlardı. Bir adam vardı, adını hatırlamıyorum. Artık radyoya çıkmıyor ama onun taklidini yapardım. Bunu size yapmak istemezdim ama sanırım yapacağım. Şöyle konuşurdu. Sevgili arkadaşım, bana şimdi $5 gönderirsen sana bu yeni kitabı tamamen bedava göndereceğim. 10 yaşındaydım ve oturup şöyle düşünürdüm. Bu nasıl bir hesap? $5 göndereceksem nasıl tamamen bedava olacak? Bu arada $5 o gün için büyük paraydı. Tamamen ücretsizse yalnızca kitabı göndermekle kalmamalı, aynı zamanda posta ücretini de ödemelidir. Çünkü Tanrı böyle yapar. O her şeyi ödedi. Kurtuluş gibi değildir. Bu karşılıksız bir armağandır. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bunun hiçbir zaman geri ödeyemeyeceğin bir bedel olduğu anlamına gelir. Çok küçük bir miktarını bile geri ödeyebilecek olsaydık, önce Tanrı'nın bunu değerlendirmesi ve kabul etmesi gerekirdi. Ancak kutsal kitap bunun lütuf olduğunu söylüyor ve kimse övünmesin diye iyi işlerin ödülü değildir diyor. Hiç kimse Tanrı'nın huzurunda durup, Tanrım sen bunu benim için yaptın ama ben birazını geri ödedim diyemez. Bunu çok iyi dinle. Tanrı her şeyin sahibidir. Tanrı'nın bir şey almak zorunda kalacağını düşünebiliyor musun? Tanrı'nın alışverişe gidip malzemelerim de azalmış deyip kredi kartıyla ödeyeceğini düşünebiliyor musun? Hayır, ama kutsal kitap Tanrı'nın bir şey satın aldığını söylüyor. Kilisesini kendi kanıyla satın aldığını söylüyor. İsa Mesih çarmıhta ölerek kurtuluşun bedelini ödedi. Tanrı bizi satın aldı ve ona borcumuzu geri ödeyebileceğimizi düşünmek küstahlıktır. Hristiyan bir müjdeciyle arkadaş olan Hintli bir Hindu vardı. Uzun saatler boyunca kurtuluş hakkında konuştular. Hindu, kurtuluşun karşılıksız bir armağan olduğuna ve geri ödenmesi gerekmediğine Hristiyanların nasıl inandığını bir türlü anlayamıyordu. Hindu, Delhi'ye kadar emekleyerek giderek kurtuluşa ereceğini söyledi. Ama gitmeden önce sevdiği misyoner arkadaşına bir armağan vermek istedi. Ona çok zarif, değerli bir inci verdi. Bu inciyi almanı istiyorum. Oğlum bu inciyi çıkarırken öldü. Bu inci artık senin. Müjdeci inciyi aldı ve ama sana bunun bedelini ödemek istiyorum. Ödememe izin ver dedi. Adam bunu hakaret olarak kabul etti. Benim oğlumun ölümüyle alınan bir şeyin bedelini nasıl ödeyeceksin diye sordu. İşte o zaman anlamaya başladı. Biricik oğlunun ölümü aracılığıyla bize verdiği karşılıksız armağanın karşılığını Tanrı'ya nasıl ödeyebiliriz? Ödeyemeyiz. Asla ödeyemeyiz. Ben lütfa layık değilim diyen insanlar vardır. Arkadaşım gel, sen de aramıza katıl. Hiçbirimiz layık değiliz. Zaten bütün konu da bu. Lütuf, Tanrı'nın hak edilmemiş, kazanılmamış, karşılığı asla ödenemeyecek olan iyiliğidir. Lütuf tam olarak budur. Bazıları lütuf alabilmem için uygun oranda acı çekmem gerekir der. Tövbeye götüren acı vardır. Bu kuşkusuzdur. Ama yeterli miktarda acı çektiğini nereden bileceksin? Bir başkası, bir alkolik bana şöyle dedi. Yani bir ara Mesih'i kabul etmeyi umuyorum ama Mesih de kalabileceğimden emin olmalıyım. Bunun içinde şişeyi bırakabileceğimi bilene kadar bekleyeceğim. Unut bunu. Dayanabileceğini anlayana kadar bekleyecek misin? Arkadaşım, o zaman sonsuza dek bekleyeceksin. Çünkü bu bilgiye hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Lütuf karşılıksız bir armağandır ve lütfu almaya olduğun gibi gelirsin. Dikkat et. Birincisi, insanların bütün çabalarını bir kenara bırakır. İkincisi, günahının miktarından etkilenmez. Üçüncüsü, bizi cennete kadar götürür. Dördüncüsü, Tanrı'nın armağanıdır. Ve son olarak kabul edilmesi çok zordur. Bizi dinleyenlerden Moody Kilisesi'nde ne yaptıklarını biliyor musun? Ucuz lütuf hakkında vaaz veriyorlar diyenler çıkabilir. Şunu bilmeni isterim. Tanrı'nın lütfu karşılıksız bir armağan olsa da onu kabul etmek zordur. Tanrı'nın lütfunu kabul etmekte zorlanan iki tür insandan söz etmek istiyorum. Luther, insanın bir sarkaç üzerinde oturduğunu, gururla umutsuzluk arasında sallanıp durduğunu söyledi. Öncelikle umutsuzluğa kapılmış olanlardan söz edeceğiz. Yani uyuşturucu bağımlıları, katiller, eşcinseller, alkolikler, taciz ve zina yapanlardan. Saydığım bu insanların hepsi sıklıkla Tanrı'nın lütfunu kabul etmekte zorlanırlar. Çünkü kendi kendilerine keşke bilsen, Tanrı bana o kadar öfkeli ki onunla bunun hakkında konuşmamın hiçbir yolu yok. Bana karşı çok öfkeli ve öfkesini kusmak için bekliyor. Ah ne kadar zavallıyım. Önce diğer insanlara bakarlar, sonra da kendilerine bakarlar. Ben değersizim diye düşündükleri için kendileriyle ilgili beklentilerini aşağı doğru çekerler. Bunun için de Tanrı'nın lütfunu almak onlar için zordur. İkincisi, iyilik timsali dindar kişilerdir. Bir defasında birine şöyle bir soru sorulmuş. İşlediğin en büyük günah nedir? Şöyle cevap vermiş. Golf oynarken çok sinirlendim ve topa çok sert vurdum. Ah, bu kadar korkunç bir şey nasıl yapabilirsin? İnanamıyorum. Her şeyden önce bundan çok daha kötü şeyler yaptığını düşündüğümü söyleyeyim. Dürüst olsaydı söylerdi. Dindar tipler dürüst olmakta çok zorlanırlar. Arkadaşlar, Tanrı'nın lütfunu kabul etmenin zorluğundan söz ettik. Bu dizide şimdiye kadar bir türden söz ettik. Yani kendilerini sevmeyenler ya da suçluluk duygusuna yenik düşenler. Bugün seninle konuşmak isteriz. Suçluluk duygusu, Tanrı'nın kendisini senden uzaklaştırmaya çalışması değildir. Suçluluk duygusu, Tanrı'nın seni kollarına almaya çalışmasıdır. Yani ne kadar çok düşersen düş, kendin için ne kadar umutsuzluğa kapılırsan kapıl, verdiğin sözlerden ne kadar dönersen dön, Tanrı'nın sevgi dolu merhametini ve onun hak edilmeyen lütfunu almaya adaysın. Yapman gereken, hepimizin yapması gereken şeydir. Yani Mesih'e gelmek. Ellerimiz bomboş. Yapabileceğimiz hiçbir katkı yok. Yapabileceğimiz tek şey, iman aracılığıyla bağışlanmayı, lütfu ve Tanrı'nın kabulünü almaktır.
0: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun konulu öğretiş dizimizin ikinci mesajı, Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir'i dinledin. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim, biliyorsunuz başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdır.
1: Evet.
0: Ve bugünkü konumuz...
1: Başarı nedir?
0: Başarı nedir? Hepimiz
1: evet,
0: başarılı olmak istiyoruz
1: değil mi
0: gençler? Özellikle artık yeni neslin üzerinde çok ciddi bir baskı var, böyle başarılı olman lazım. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hepimiz böyle yetiştik, evet. Ama bugün şundan bahsedeceğiz. Başarı tam olarak ne? Yani gerçekten bir sınavı geçtiğimiz zaman başarılı olmuş oluyor muyuz? Ya da işte ne bileyim, nedir başarı yani? Bundan bahsedeceğiz ve nasıl başarılı olabiliriz birazcık da. Buna bakacağız. Ama tabii ki önce Gamze'nin o çok güzel, akıcı, güzel girişlerinden bir tane dinleyelim efendim. Sonra
1: evet,
0: sorularımızla başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, kariyer sitelerine vesaire bakarsanız bir sürü başarı öyküsü görürsünüz. Herkes başlangıçtaki şartlarını anlatır ve sonra ulaştığı son noktadan söz eder. Araştırmalar yapılmış ve bu başarı öykülerinin ortak noktaları ortaya konmuş. Bugün başarı nedir? Başarılı insanların ortak özellikleri nedir? Şöyle bir bakacağız.
0: Güzel, tamam, bakalım. Sen başarılı mısın?
1: Yani başarılı mıyım diyemem ama bir şeyleri başarmak için çaba harcıyorum.
0: Evet.
1: Tamam, bitti gibi bir süreç yok diye düşünüyorum hiçbirimizde.
0: Evet.
1: Çünkü hayat devam ettikçe biz öğrenmeye devam ediyoruz. Sürekli bunun için çaba harcıyoruz. Değil mi?
0: Buna kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Hadi, her seferinde benim girişlerim çok uzun oluyor.
1: Evet.
0: Sor bakalım. Sonra
1: Sence
0: yavaş yavaş.
1: Başarı nedir Nisan'cığım?
0: Bence başarı amacına ulaşmaktır.
1: Evet.
0: Yani normalde ama kendi amacına.
1: Evet.
0: Şundan bahsediyoruz. Bundan aylar aylar önce bir zamanlar nasıl hedef belirlenir konusu üzerinde konuşmuştuk.
1: Hı hı.
0: Ve o zaman dedim ki gerçekten hedeflerimiz olması lazım. Hani ana bir vizyonumuz olması lazım. Bir de hedeflerimizin olması lazım. Bu hedeflerin belirlenme şekli şöyle şöyle şöyledir konuştuk. Sonra da hareket planlarımızın olması gerekiyor. Yani bu amaca ulaşmak için şu anda ilk adım olarak, hani bebek adımı olarak bugün ne yapabilirim gibi bir şey üzerinden konuştuk.
1: Hı.
0: Benim için başarı benim o hedeflerime ulaşabilip ulaşamamamla alakalı. Ve ben başarılı ya da başarısız olmuş olmuyorum. Yani bu hedef başarısız ya da bu hedefte başarılı olundu gibi söylenebilir. Bizde eğer bir şeyde başarısız olduysak, yani genelde kültürümüzde kendimiz başarısız bir insanmışız gibi oluyor. O halbuki sadece o hedefe özgü bir şey. Yani bu hedefte başarısız oldum. Tekrar aynı hedefi deneyebilirim ya da hedefimi değiştirebilirim normalde. Başarı benim için ne değil? Toplumun bana dayattığı şeye ulaşıp ulaşamamak başarı ya da başarısızlık değil. Yani mesela zengin ol, zengin olamadım diye ben başarısız oldum olarak kesinlikle algılayamam.
1: Evet, çok doğru.
0: Çünkü benim koyduğum hedefte öyle bir şey yok. Tabii ki hepimizin finansal hedefleri olabilir. O zaman bakarız, ulaşabilmiş miyiz, ulaşamamış mıyız diye. Ama normalde benim kendime koymadığım hedefe, benim sırf hani toplum öyle bir şey diyor diye ulaştım mı, ulaşmadım mı kısmı beni başarılı ya da başarısız kılmıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bilemiyorum, anlatabildim.
1: Hı-hı.
0: Sence ne başarı?
1: Yani dediğin gibi sana katılıyorum kesinlikle. Kendi hayatımızdaki koyduğumuz hedeflere ulaşmak. Herkesinki çok farklı çünkü. Yani birinin için dediğin gibi çok zengin olmakken birininki kesinlikle bu olmayabilir.
0: Zaten de zenginlik nedir tam olarak ondan da
1: o
0: daha
1: da çok,
0: sonra
1: evet,
0: bahsetmek
1: gerçekten
0: gerekir.
1: Evet,
0: normalde biliyor musunuz?
1: Çok başlı başına bir şey.
0: Zenginlik çok parası olmak değildir. Az şeye ihtiyaç olmaktır. Çünkü bakın, zenginlere çok parası oldukça daha çok parası olsun istiyorlar. Ve hiçbir zaman ne şirketlerin ne kişilerin birikimleri ya da işte zenginlikleri finansal olarak yeterli olmuyor. Zenginlik dediğiniz şey yetecek bir şey değil. Çünkü dünya gerçekten herhalde insanın gözünü çok da doyuramıyor. O yüzden başarıyla da bunun çok da bir ilgisi yok. Geçelim mi ikinci soruya?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Sence sen başarılı biri misin?
0: Ben genelde başarılı birisi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü şartlarla birlikte değerlendiriyorum genelde. Başlangıçta normalde hadi biraz böyle arabesk ajitasyon mu yapayım? Böyle 2-0 yedik başladık hayata falan gibi durumlarda da onu kamufle edebilmek ve hani öne geçebilmek, bunu eğer bir öyle maç olarak falan algılıyorsak, gerçekten başarı sayılabilir. Dolayısıyla ben kendim için başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ha, başarısız olduğum durumlar olmadı mı? Oldu. Ama ben başarısızlıklarımdan birazdan değineceğiz. Neden başarısız oldum diye düşünürüm ve bunlardan ders çıkarırım. Yani o durumda ya ben yanlış bir hareket planı uygulamışımdır ya da konan hedefte bir problem vardır. O yüzden evet, kısacası başarılı olduğumu söyleyebilirim. Genelde hatırladığım kadarıyla yakın vadedeki bütün hedeflerime ulaştım. Sen başarılı mısın?
1: Bilmem. Değerlendirirsem öğrencilerimle geçirdiğim zamanda işte onlarla ilgili gelişim süreçlerine bakarsam, yani bu konuda birazcık kendimi mutlu hissedebilirim diyebilirim.
0: Çünkü demek ki senin için hedef öğrencilerine yararlı olmak. Hı-hı. Dolayısıyla onlardaki işleyişi gördüğün zaman evet ben başarılıyım diyebiliyorsun. Hı-hı. Ben de aynı şekilde şimdi bu Almanca sınıfıyla alakalı, benle konuştuklarında ya da önlerine koyduğum bir şey anladıklarında, çünkü ilk başta sadece merhabayla başlıyoruz ya, hani sıfırdan başlıyoruz. Şu anda beni anlıyor olmaları beni başarılı kılmıyor. Normalde onları başarılı kılıyor ama ben de kendimi başarılı hissediyorum.
1: Etrafında gördüğün başka başarı hikayeleri var mı? Hatırladın?
0: Bir sürü başarı hikayesi var. Yani sıfırdan iş başlatıp büyük şirketler kuranlar ve böyle genelde büyük şirketlerin hikayelerine bakın. Büyük böyle ne kadar zengin bir insan dediğiniz ya da büyük şirketlerin kurucularına, hep genelde normalde hiçbir şeyden çıkarlar. Hiçbir şeyden bir şey yapmaya çalışmışlardır. Bir fikirleri vardır. Onun için en az olabilecek sermayeyi ya da kaynağı bir araya bir şekilde getirirler. Ama normalde kendileri çalışıp, kendileri fikirlerini, yaratıcılıklarını kullanıp ve kendileri yeteneklerini kullanıp o şirketi belirli bir yere getirirler. Gerçekten başarı hikayeleri görürsünüz. Çünkü kendileri bir tutkuları vardır ve bunu gerçekleştirmek isterler. Ve kendi projelerine güvenen insanlar var. Oyuncular, Sylvester Stallone gibi. Rocky filmini hepimiz biliriz. Normalde bu film başladığında, yani projeyi götürdüğünde Sylvester Stallone kimse beğenmiyor. Doğru düzgün finansman sağlayamıyor ve köpeğini satmak durumunda kalıyor. Sonra köpeğine diyor ki seni geri alacağım, merak etme. Çünkü güveniyor bu hedefe ulaşacağına. Daha sonrasında Rocky filmi çıkıyor ve tabii ki çok başarılı oluyor. Çok izleniyor, çok seviliyor ve gidip hemen köpeğini alıyor. İlk kazandığı parayla köpeğini geri alıyor. Böyle hikayeler var. Yani pek çok şeyi riske eden ve gerçekten belirli bir çalışma planında devam eden, vazgeçmeyen insanların başarı öyküleri var. Daha pek çok da öykü vardır herhalde. Böyle kısa bir araya gidelim önce. Ondan sonra üzerinde konuşurken nedir başarı, ne değildir, nasıl başarılı olunur, aklıma gelen bütün hikayeleri anlatacağım. Söz. Bu arada eğer bize yazmak isterseniz...
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, başarı hikayeleri, belki biliyorsanız bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz varsa... baskabirdunya369@gmail.com. Lütfen bize yazın. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Bugün başarıdan bahsediyoruz. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başarı nedir? Bundan bahsettik. Dedik ki hedeflerimize ulaşmaktır ve başarı öykülerinden bahsettik. Pek çok iş adamının sıfırdan başlayıp çok ciddi yerlere gittiklerini biliyoruz. Böyle oyuncuların bazı hikayelerinden bahsettik. Projelerine güveniyorlar. Bir şekilde risk alıyorlar ve devam ediyorlar. İnsanlar ne derlerse desinler. Tabii ki de bu ne derlerse desinler sadece bir inattan ibaret değil ama yaptıkları şeye güvenmeleriyle alakalı bir şey. Bizim başarılarımız galiba daha küçük değil mi? Böyle sınavı geçtik mi geçmedik mi? Geçmedik diye başarısız mı oluyoruz? Hayır, normalde olmuyoruz aslında. Sadece bizim kendimizi değerlendirme şeklimiz okuldaki notlarımızla, falanımızla, planımızla alakalı. Bir büyüğüm var, şu anda gitar çalıyor ve yani... Gerçekten bu konuda da başarılı. Kendimde de var aynı örnek gerçi. Ama vakti zamanında insan ortaokul lisedeki müzik dersinden kalır mı ya? Kalmış. Normalde kalması ne kadar zor değil mi? Yani ama işte kalmış vakti zamanında. Onun haricinde mesela ben de kalmıştım bazı müzik derslerinden. Ama sonradan müzisyen oldum. Bu konularda kendimi geliştirdim. Çünkü bazen başarısızlık sadece ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Hadi diğer sorularına geçelim. Sonra ben uzun uzun konuşunca yetiştiremiyoruz. Evet.
1: Başarılı insanların ortak özelliklerinden belki biraz bahsedebiliriz. Nelerdir? Hedef belirleme ve odaklanma üzerine başarılı insanlar belirledikleri hedeflere ulaşmak için net ve somut hedefler belirlerler. Ve bu hedeflere odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirir ve kararlı bir şekilde ilerlerler.
0: Evet, bu çok önemli. Değerli kardeşlerim, dinleyiciler, hedef belirlemek önemlidir. Bu hedefin de mantıklı bir şekilde kurulması gerekiyor. Yani hedef dediğiniz şey, ben mesela teyzemle bunu konuştuğum zaman bazen bana diyor ki işte lotoyu tutturacağım, şunu yapacağım. Hayır, hayal kurmak ayrı bir şey, hedef başka bir şey. Hedef dediğiniz şeyin sizin ellerinizde olan bir şey olması gerekiyor. Başkalarının kararıyla ya da şansa bağlı faktörlerle değişebilecek bir şey olmamalı hedef. Öncelikle hedef kurmayı bilmemiz gerekiyor. Ve hepimizin hedeflerinin olması gerekiyor. Yoksa başka bir şekilde neden gerekiyor? Neden gerekiyor yoksa bu dünyada savrulup gidiyoruz. Her şey bir rutine biniyor. Sonra diyoruz ki tamam sabah kalk işe git geri dön şunu yap bunu yap onu yap. Ve bir süre sonra bu rutin gerçekleşmeye başlayınca böyle artık her şey bir kısır döngüye dönünce mutsuz oluyoruz. Bu sefer depresyondayız. Neden? Çünkü insan ilerlemeyi sever. İlerleyemeyince mutsuz olur. Dolayısıyla kendimizi başarılı hissetmemiz... O işte dopaminin salgılanması vesaire mutluluk hormonlarını tetikliyor bu başarı. Hiç tetiklenmezse eğer başka yerlerden dopamine muhtaç kalıyoruz. O zaman da işte aşırı işte yemek falanlar filanlar böyle şeyler çıkıyor. Ama normalde küçük hedeflerimiz olursa onlara ulaştıkça kendimizi başarılı hissedeceğimiz için depresyondan da aslında uzaklaşmış olacağız. O yüzden ne olur hedeflerimiz olsun ve korkmayalım eğer hedeflerimize ulaşamazsak ne olur başarısız olacağız diye korkmayalım. Hedeflerimizi ulaşılabilir, mantıklı, işe yarar hedefler olarak belirlememiz önemli olan.
1: Evet, öz motivasyon ve kendi kendini yönlendirme konusunda biraz kendimizi geliştirebiliriz. Belki başarılı insanların kendi iç motivasyonlarına sahip olduklarını biliyoruz ve kendilerini motive edebilme yeteneğine sahipler. Kendi kendini yönlendirebiliyorlar ve kendi başlarını da çalışabiliyorlar.
0: Evet, genel olarak böyle hep arkadaş ortamlarında deniliyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu hep spor için ya da kilo verilecekse kilo verilmesi için ama genelde spor için çok oluyor. Tamam işte yarın başlıyoruz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya da şirket kuruyoruz, hadi iş fikri falan ortaya çıkıyor. Sonra karşımıza zorluklar çıktığı zaman bunun üzerinde duramıyoruz. Hani ilkinde dedik ya kararlılıkla o hedefe yürümek. Tabii ki de olmayacak birden. Yani yabancı dil öğrenme hedefimiz var diyelim. Ve dedik ki hani ben 3 ay içerisinde ilk kuru geçmek istiyorum. Hani böyle bir hedef koydum kendime tamam. Buna şu kadar zaman ayırabilirim. Doğru düzgün bir şekilde ulaşılabilir bir şekilde bu hedefimi belirledim diyelim. Karşıma çıkan ilk engelde bunu bırakmamalıyım. Karşıma çıkan beşinci engelde de bırakmamalıyım. Başarılı insanların ortak özelliği, bu hedefi koyduktan sonra karşılarına engel çıksa da o engeli aşmanın yolunu buluyorlar. Yani ki bu engellerden en önemlisi de zamanım yok fikri. Normalde bu kişiler o yüzden zaman yönetiminde çok başarılı oluyorlar. Zamanı bir şekilde bulamıyorlarsa başka bir şekilde kendilerine zaman üretebiliyorlar. Yani aslına bakarsak hepimize hayat 24 saat ve hepimiz çalışıyoruz, hepimizin okulu var. Ama onu yönetebilirsek eğer, bir yerlerden çalıp kendimize o hedefe gitmek için zaman ayırabiliriz. Bu da bir şekilde zaman birikimi oluyor galiba. Oradan buradan kısarak kendimize, hani kendi özel hedefimize ekstradan ayırabilecek zaman kurabilmek önemli bir şey.
1: Evet.
0: Hadi bir sonrakine geçelim.
1: Sabır ve azim. Başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ederler. Zorlukları aşmak için de kararlılıkla çaba sarf ederler.
0: Evet, bunun üzerine birazcık konuştuk ama sabır çok önemli. Ben bakıyorum böyle insanlar şey bekliyor, sen de öyle misin? Hani ay hemen olmadı demek ki olmayacak. Öyle bir şey oluyor mu sende?
1: Evet.
0: Ve aslında kaç kere mesela özellikle yabancı dil falan öğrenirken kaç kere düşüyoruz, kaç kere kalkıyoruz? Bırakıyoruz geri başlıyoruz normalde. Halbuki aslında tamam evet bugün anlayamadım, bugün öğrendiklerimi unuttum olabilir. Ama yine de kararlılıkla her gün devam edersek aslında başarıya ulaşıyoruz. Ama yok ya ben yapamıyorum deyip bırakınca sonra bir süre sonra tekrar bir galeyana gelip tekrar başlıyoruz. Bu sefer sadece başlangıçlarımız oluyor. Hiçbir ilerleme sürecimiz olmamış oluyor. Yani ilerleme kaydetmemişiz gibi oluyor. Sadece sürekli bırakıp baştan başlamışız gibi oluyor. Gerçekten sabır çok önemli. Ya kendimize karşı sabırlı olmamız lazım. İstiyoruz ki bir şeyler bir anda olsun. Yani ama bir anda nasıl bir sabah kalkıp yabancı dil konuşabiliriz? Bir sabah kalktığımızda müthiş derecede işte kaslı ya da fit, sağlıklı uyanamayız. Bir sabah kalktığımızda hayatımız tamamıyla değişmiş. Tabii ki olabilir, mucizeler de var ama olmuyor genelde. Ama bir gün bir şeye karar veriyoruz ve onda sebat, hani böyle kararlılık ve sabır gösterdiğimizde yavaş yavaş oluyor. Maalesef normalde ulaşmaya çalıştığımız büyük hedefler küçük küçük adımlarla ulaşılıyor. Bir anda olmuyor. Ve biz o küçük adımları atabildikçe aslında böyle ne bileyim ondan keyif alıyoruz. Mesela sen normalde İngilizce uzun süre çalışmadın, sonra ufak ufak çalışa baktım en son çözmüşsün meseleyi. Değil mi?
1: Evet, yani en azından kendimi mutlu edecek kadar
0: peki,
1: gidiyor, devam ediyor.
0: Peki nasıl yaptın o süreçte? Biraz böyle paylaşır mısın?
1: Yani eğlenerek yapmaya çalıştım onu gerçekten. Bunu bir hırs haline getirmedim. Keyif almaya çalıştım. İşte film izlerken gerçekten o anda neyi anlatmak istiyorlar, işte neyle, ne şekilde ifade ediyorlar, onları gözlemlemeye çalıştım. Çünkü benim öğrenme şeklim birazcık da görsel olarak öğreniyorum. Görsel ve işitsel. Yani işte bununla ilgili videolar, bir program indirdim kendime. Bir özel bir program buldum iyi gelen. Ve o programı birazcık çalıştım. Videolarla izlemenin gerçekten yararlı olacağını orada da gördüm. Tekrarlarla ve kendime notlar alarak, işte hangi kelimeleri bilmiyorsam onları kendime not alarak hatırlatma yapmak için onları birazcık da tekrar yaptım. Öyle öyle yavaş yavaş ilerliyor, yani oluyor. Keyif almak gerekiyor, yani hırs yapmamak gerekiyor. Kendinizi mutsuz hissedecek tarafların değil de mutlu edecek taraflarına bakmak gerekiyor. Çünkü o zaman vazgeçiyorsunuz, bırakıyorsunuz. O zaman gerçekten sizi mutlu eden taraflarını yapabildiğiniz kadar adım adım ve adımlarınızdan evet bunu da attım. Gerçekten yürümek gibi işte, evet bu adımı da attım. Bu adımı da attım, ikincisini attım diyerek kendinizi öğrendiğiniz kelimelerle mutlu edebilirsiniz.
0: Aynen öyle. O bir tane adımı atmazsak sonuçta karşı kıyıya, yani karşı tarafa geçemiyoruz ki hiçbir zaman. Yani o bir adım bir adım bir adım bir adım olarak, yoksa kocaman devasa bir adım atmamız çok da mümkün olmuyor. Ve bazen evet yalpalayabiliyoruz, düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Bu konularda biraz kendimize iyi davranmamız lazım. Yani ben bakıyorum herkes o kadar sert ki kendine. Yok ben yapamıyorum deyip kestirip atmanın manası yok. Ya da defalarca denedim ama başarısız oldum demenin faydası yok. Bundan öğrenmemiz gereken normalde senin demin anlattığın şey hareket planı. Bir hedefin var, dili öğrenmek. Sen hareket planını değiştirmişsin. Hmm. Yani senin geliştirdiğin hareket planı ben nasıl öğrenebiliyorum? Hmm. Bunu bulmuşsun. Hmm. Yani ve onun üzerine gitmişsin. Hmm. Bu çok doğru bir şey. Ben de finansal yönetim konusunda çok başarısızdım. Sonra baktım ben nasıl yapabiliyorum bunu şu şekilde. Ve artık hani benim finansal yönetim anlayışım başkalarınınkinden farklı biraz. Ve bu şekilde kendi yolumu bularak, kendi hareket planımla bir noktaya getirmeye çalıştım. Ve bende işe yaradı. O yüzden hedeflerinize eğer defalarca ulaşamadıysanız kendinize başka şekilde başlatın. Yani hareket planınızın farklı olması gerekiyor. Hadi kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada siz bu konuyla alakalı başarı öyküleriniz varsa ya da anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar varsa bugün başarıdan bahsediyoruz. Hı-hı. Hani böyle başarılı insanların ortak özelliklerine bakıyoruz. Hep böyle belirli şeyler var. Ve başarı nedir bundan bahsettik. Hani toplumun bize dayattığı şey yapmak yapmamak, başarı başarısızlık değil. Kendi hedeflerimize ulaşmak, ulaşamamak, öğrenmek bunlar başarıyla alakalı belki olabilir. Gamze kendi dil öğrenme sürecini anlattı. Ve aklıma benim bir başarı öyküsü geldi. İlk başta anlattığında hep ünlü kişilerle alakalı bir şeyler söyledim ama şimdi aklıma kendi kuzenim geldi. Benim kuzenim ortaokul, lise yıllarını hep profesyonel basketbolcu olarak geçirdi. Dolayısıyla hep maçları olduğu için derslere falan çok giremiyordu. Sonra sakatlandı ve çok büyük bir travma sebebi onun için çünkü artık basketbol oynayamayacaktı. Bütün gelecek planları, bütün hedefleri basketbol üzerine, spor üzerine kuruluydu. O durumda bu bir travma gerçekten. Çünkü artık normal yürüyebildiğinize şükredeceksiniz. Hani bağlarıyla alakalı çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ve hatta ameliyattan sonra tekrar bir ameliyat daha geçirdi. Bu durumda şöyle dedi. Nasıl tepki verdiğimizle alakalı başarılı insana bakıyoruz. Bunu kabullendi ve hedefini değiştirdi. Hareket planını değiştirdi. Sonuçta amacı başarılı olmak ve bir şeyi ortalamanın üzerinde yapmak ve keyif aldığı bir işi yapmak. Başka ne yapabilirim diye baktı ve normalde filmcilikle bir ilgisi olduğunu fark etti. Sinema televizyon okumaya karar verdi. Türkiye'de işte biliyorsunuz üniversite sınavlarımız var, hazırlandı ama şöyle bir problemi vardı. Hedefi o sınavı o sürede kazanmaktı. Çok az bir süresi, bir yılı vardı. Ve daha önceden çok eksiği vardı çünkü derslere, özellikle teorik derslere hiçbir şekilde daha önce önem vermemişti. Çünkü hep spor akademisine gidecek olarak ve spor bursuyla okuyacak olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla çok ciddi bir, hani hep diyoruz ya, hedeflerimizi koyduğumuz zaman A noktasından B noktasına gideceğiz. A noktasıyla B noktası birbirinden çok uzaksa ve çok az süremiz varsa yapabileceğimiz şey hızımızı arttırmak. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. Ama kararlılıkla, ilk başta aklı almadı, bütün konular çok fazla gibi geliyordu, üzüldü vesaire ama devam etti. Ve öyle yoğun çalışarak o sınavı kazandı. İstediği üniversiteyi kazandı. Daha sonrasında tabii hedef olarak baktı, evet kazandı ama oraya başladığında kendi istediği şeyin tam bu olmadığını gördü. Dedi ki ben bu sinema televizyonculuğu yurt dışında okuyacağım, özellikle sinemayı. Bunun için bu sefer bir sürece girdi. Bu sefer de yabancı dil bilmiyordu. Yine çok kısa bir süresi vardı. 6 ayda hem İngilizceyi hem Almancayı B1 düzeyinde öğrenip yurt dışına gitti. Şu anda herhalde bitiyor, bu sene okulu bitiyor. Berlin'de Film Akademisi'nde, yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor. Bu onun için, yani benim için de gerçekten güzel bir başarı öyküsü. Sıradan bir insan. Normalde planlarının çok dışına çıkmak zorunda kaldı ve iki kere çok ciddi hazırlık süreçlerine girmek durumunda kaldı ve disiplinle, sabırla, kendine de iyi davranarak bir şekilde azimle çalışmaya devam etti ve evet başardı. Hedefi neydi? İstediği şekilde film okumak, sinema okumak ve şu anda bunu yapıyor. Gerçekten güzel bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Var mıdır başka ortak özelliklerden?
1: Öğrenmeye ve gelişmeye açıklık. Başarılı insanlar sürekli olarak öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Yeni beceriler öğrenir, bilgilerini günceller ve kendilerini sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterirler.
0: Buna çok katılıyorum. Genelde benim ailemde şöyle bir algı oluyor. Mesela bana soruyorlar, ne yapıyorsun, sınavım var diyorum. Yahu yetmedi mi okudun diyorlar. Çünkü evet, hani bir lisans okudum, yüksek lisans yaptım. Üstüne başka bir, yani konservatuar okudum. Üstüne onun... Yüksek lisans değil de ne oluyor? Sanatta yeterlik de değil. Yani master sınıfı diyorlar yurt dışında ama bizdeki master'a denk gelmiyor. Her neyse. Bunu yaptım vesaire. O arada işte öğretmenlik sertifikamı aldım. Pedagojik formasyon sonuçum falan. Diyorlar ki yeter. Daha nereye kadar okuyacaksın? Şimdi sertifika istifçiliği başka bir şey. Kendinizi sürekli geliştirmek başka bir şey. Dünya üzerinde hiçbir zaman ben oldum bittim diye bir şey yoktur. Neden? Çünkü dünya kendini geliştiriyor. Yani her şey değişiyor, çağın gerisinde kalırız. O yüzden öğretmenlerden de tekrar sınava girmeleri vesaire isteniyor bazen. Meslek içi eğitimlerimiz var, sürekli iyi ki de var. Yani ben bir öğretmen olarak da, bir programcı olarak da, her şey olarak sürekli olarak kendimi geliştirmek, gündemin farkında olmak, gelişmelerin farkında olmak ve gelişmelere ayak uydurmak durumundayım. Hani Gamze de sonuçta hayır ben illaki kağıdı çizeceğim demeyip tablete çizmeye başladı bir yerden sonra. Yani o yüzden kendimizi sürekli geliştiriyoruz, sürekli çalışıyoruz. Ve bu zaten inanmayacaksınız ama sağlıksal açıdan dengemiz için önemli. Nasıl önemli? Fiziksel sağlığımızın, ruhsal sağlığımızın ve zihinsel sağlığımızın aynı anda gelişmesi gerekiyor. Yani sağlıklı olabilmek için bu üçünün aynı anda sürekli olarak gelişebilmesi gerekiyor. Eğer siz artık öğrenmeyi bıraktıysanız, zihinsel olarak bir şey yapmıyorsanız, rutine bindiyse her şey, bir yerden sonra sağlığınız bozulmaya başlıyor. Neden? Çünkü zihin, beden ve ruh, yani duygusal, ruhsal hayatımız arasındaki denge bozulmaya başlıyor. Böyle şeyler gerçekten çok önemli. Çünkü sonra depresyonun sebepleri konusunda oturup konuşuyoruz. Depresyonun pek çok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de bu dengenin bozulması. Öğrenen insan mutludur. Çağa ayak uyduran insan mutludur. Genelde de hani yaşlılara da baktığımız zaman eğer biraz daha böyle teknolojiye falan uyum sağladıysa daha sağlıklı ve daha mutlu biri olarak gelir bize. Ki gerçekten de öyledir. Yoksa kendimizi kaparsak, tamam ben oldum dersek geriye düşüyoruz. Sonra bakarız ki başkaları hani kendini geliştirmiş, bizi geçmiş gitmiş. Bu da bir ayrı moral bozukluğu sebebi olabilir. Hırsla değil ama ben öğreniyorum ve ben ömür boyu öğreneceğim. Çünkü ben öğrenmeyi seviyorum. Bu benim için böyle. Genelde bakarsak hani ben başarılı mıyım değil miyim o tartışılabilir ama başarılı insanların da ortak özelliklerinden biri. Gamzecim sen hala okuyor musun?
1: Evet, hala okuyorsun. Hala eğitime devam ediyoruz ve sevdiğimiz bir şey bu.
0: Zaten her öğrenmek yerde güzeldir. Yaşam boyu öğrenme var ya. Evet, öğrenmek kesinlikle. Her zaman. Sen de sonrasında sanat terapisi falan diye başladın.
1: Almıştım, evet. Sonrasında yüksek lisansımı yapmak istedim. Onu başlayıp tamamladım. Hala devam ediyor. Kişisel olarak psikolojik eğitimler almak hoşuma gidiyor. Onları ara ara o tarz eğitimler alıyorum. Seviyorum ben de.
0: Evet, bu eğitimler illaki böyle sertifika depolamak için değil. Hı-hı. Bazen insanlar diyor ki neden bu kadar öğrenmeyi seviyorsun? Bazen o sertifikaları kendimizi gerçekleştirme aracı olarak kullanıyoruz. Bu doğru değil. Sonuçta kendi ürettiklerimiz, zaten bildiklerimiz bizim kim olduğumuzu, yani yaptığımız işler zaten gösteriyor. Ama bazı da kişiler var ki hani bir şey öğrensin öğrenmesin gerekli gereksiz böyle sertifika peşinde koşan. Artık evet portfolyolarımız çok önemli ama o portfolyonun arkasında da dolu bireyler, gerçekten öğrenmiş, kendini geliştiren bireyler olmamız çok önemli. Hadi kısa bir ara verelim mi?
1: Evet, bu arada başarı konusuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başarılı insanların o ortak özelliklerini inceliyoruz ve bakıyoruz kendi hayatımızdaki izlerine. Kendimiz acaba böyle miyiz? En son bir özetleriz ama bir sonraki var mıydı?
1: Evet.
0: Tamamlamış mıydık?
1: İyi iletişim ve işbirliği de çok önemli. Başarılı insanlar iyi iletişim kurma becerilerine sahip ve etkili bir şekilde iletişim kurarak başkalarıyla işbirliği yapabilirler. İyi ilişkiler kurarak başkalarıyla iyi bir ilişki kurduklarında da ortak hedeflere de ulaşabilirler.
0: Bu çok önemli. Çocuklarda bazen şöyle bir şey görüyorum. Ben yapacağım. Benim diye. Evet, tabii ki kendi projelerimiz var ama genel olarak bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz. Neden? Çünkü evet, tek başımıza bir şeyler yapabiliriz ama kendi bir yönümüz daha güçlüyse eğer, diğer hani o projenin diğer yönlerini başkalarına bırakıp da daha iyi, daha kaliteli işler çıkarmamız mümkün. Ve bu gerçekten çok güzel. O yüzden ekip çalışmasına gerçekten gençler çok önem verin. Genelde bütün işlerde illaki bir noktadan sonra işler geliştiğinde ekip çalışması gerekir. Ya da ben hani kendi başıma 10 birim gidebiliyorsam birileriyle beraber, ekiple beraber 70, 80, 90'lara çıkabilirim. Çünkü herkesin evet mükemmelen yapıyor olabilirsiniz. Hayır, ben kendi kendime yeteceğim diyebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra daha büyük projeler için, sıkışıp kalmamak için birbirimize muhtacız. O yüzden iletişim çok önemli. Yani nerede önemli? Her şeyden önce networking'den bahsetmiştik. Diyelim ki projeleriniz var ya da işte bir ürün satıyorsunuz ya da bir şey okul var, şu var, bu var. Burs lazım ya da staj lazım vesaire vesaire. Böyle durumlarda çevrenizi kullanabiliyorsunuz. Bahsediyoruz yani, değil mi? İşte ben şuyum, şöyle bir iş arıyorum ya da işte şöyle bir şey yapmak istiyorum ve sonra eğer iletişiminiz kuvvetliyse alakasız bir yerden benim bir şöyle bir tanıdığım var, o da şöyle bir şey yapmak istiyordu, hadi bir araya gelin. Müzik gruplarının bile kuruluşunda böyle şeyler olabiliyor. Ya hadi gel beraber bir şeyler yapalım denebiliyor. Yeter ki biz doğru yerlerde doğru şekilde hedeflerimizden bahsedelim. O zaman doğru kişilerle doğru zamanda bir araya gelebiliyoruz. Ve iletişim becerileriyle alakalı zaten bir sürü bölümümüz oluyor. Ama yani iletişim kurabilmek için verdiğimiz kadar hani veri aktarıyoruz ya. Alabilmeyi, dinlemeyi, başkalarının ne katkıda bulunabileceğini bilmeyi de gerçekten önemsememiz lazım.
1: Evet. Bir sonraki de disiplin ve organizasyon. Başarılı insanlar disiplinli ve organizeli bir yaklaşımla çalışırlar. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetir, işlerini düzenler ve kendilerini planlı bir şekilde ilerletirler. Disiplin önemli.
0: Evet. Ya hep disiplin herkese çok sıkıcı geliyor. Bakın, herkes açısından disiplin farklı algılanabilir. Mesela disiplin illa saat 10'da yatıp sabah 6'da kalkmak ve belirli saatlerde belirli şeyleri yapmak değildir. Evet, daha sol lobu aktif, yani sol yarı küresi beyninde

0: sağlıklı abla olduğum için daha esneklik bana mutluluk veriyor. Ama bu demek değil ki ben ya aman yarın yaparım deyip bırakacağım. Kendi disiplin anlayışımızı biraz kurabiliriz. Biraz. Ama ertelemek, azaltmak bu disiplinin içinde yok. Kesinlikle yok. Yani eğer spor yapacağım ve şöyle şöyle bir fiziksel bir hedefimiz varsa eğer, o spor her gün yapılacak. Ha akşam yapılacak, sabah yapılacak ama yapılacak. Ondan sonra zaten bir süre sonra o güne oturtmayı başarırsak, sabaha oturtmayı da ikinci planda başarırız. Eğer sabah yapmak istiyorsak.
1: Kendine güven ve kendi potansiyeline inanma var. Başarılı insanlar kendine güvenen, kendi potansiyellerine inanan insanlardır ve kendi yeteneklerine güvenir. Başarıya olan inancını da korurlar.
0: Hayatımda duyduğum en saçma şey, ben yapamam. Kendimden de duyduğumda çok kızıyorum kendime. Ve birbirimizi böyle zamanlarda mesela uyarıyoruz. Niye yapamayasın? Yani ben yapamıyorum, şu şartlarda şunu yapamıyor olabilirim. O zaman şartları değiştirmem lazım. Nasıl yapabilirim? Ne kadar sürede yapabilirim? Mesela eşim de diyor ki ben öğrenemiyorum, bir şeyleri ezberleyemiyorum. Peki, öğrenme güçlüğüm var. Olabilir. Bunu kabul edip o zaman daha önceden kendine daha fazla zaman vererek disiplinli şekilde çalışması gerekir. Tam tersi bazen galeyana geliyor. Mesela bütün gün bir şey çalışıyor. Ertesi gün sonra bakıyor ki onları hatırlamayınca demoralize olup, morali bozulup bırakıyor. Hayır. Bunun yerine bunu zaten böyle olacağını kabullenip, kendi durumumuzu kabullenip ne kadar sürede o noktaya gidebiliriz? Hani A noktasından B noktasına ben ne kadar sürede gidebiliyorum? Ne kadar vaktim var? Ama vaktim yok ki. Yok işte ona günde bir saat ayırmak lazım. Hayır. Mesela yani klasik hani oran orantı vardır ya. Bir işi günde bir saat yaparak hani eğer bir yılda tamamlıyorsak günde yarım saat yaparak iki yılda tamamlayabiliriz. Evet, gidiş süremiz uzar ama sonuçta o noktaya varırız bir şekilde. Sadece kendi kaynaklarımızın ve kendi durumumuzun bilincinde olmamız lazım ki öyle hemen ben yapamıyorum deyip bırakmayalım. Başarılı insanlar bırakmaz, vazgeçmez. Evet, esnektir ama vazgeçmek bunun bir parçası değil. Hadi bir ara verelim.
1: Evet, bu arada yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa ya da bu konuyla, bugün konuştuğumuz konuyla alakalı paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Daha başarılı nasıl olabiliriz ona bakıyoruz bugün. Başarılı insanların ortak özelliklerine baktık. Ve süremizin sonuna doğru yaklaştığımız için Gamzacığım başka ne gibi ortak özellikleri var? Biraz acele edelim bakalım.
1: Değişime açıklık ve adaptasyon da çok önemli. Değişime açık olmak, hızlı bir şekilde değişen dünyaya uyum sağlamak kesinlikle başarının yollarından bir tanesi.
0: Daha geçenlerde şeyden bahsettik değil mi? Bu yapay zekaya uyum sağlamakla. Evet. Yani bu dünyanın bir gerçeği, siz isteyin ya da istemeyin bu artık kullanılacak. O yüzden hani sanayi devriminde hayır ben makine istemiyorum diyen dokumacılar gibi çağın gerisine düşmenin anlamı yok. O yüzden sürekli olarak değişime uyum sağlamak gerekiyor. Zaten böyle olduğu zaman da mutlu olacağız. Bakıyorum benim teyzem uzun yıllar yani daha herhalde bir yıl öncesine kadar hala tuşlu telefon kullanmaya çalışıyordu. En son piyasada artık tuşlu telefon bulamayınca mecburen normal internete bağlanmış bir telefona geçti. Şu anda da çok mutlu. Çünkü herkesi görüntülü olarak görebiliyor, arayabiliyor, konuşabiliyor. Çağa uyum sağlayalım. Kötü özelliklerini çok alacağız diye bir şey yok ama teknolojik gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Evet, çalışkanlık ve sistem çalışmak da çok önemli. Yoğun çalışma disiplinine sahip, işlerini planlı ve sistemli bir şekilde yönetirler. Azimle çalışmak, çaba sarf etmek ve hedeflerine ulaşmak için de kararlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor.
0: Çaba çok önemli. Çaba çok değerli bir şey. Eğer hiç bir şey yapmazsak, yani hiçbir yere varamayız. Deneyeceğiz, denediğimizden öğreneceğiz. Başaracağız ya da başarmayacağız. Ama önce efor sarf etmemiz lazım. Bayılıyorum ya atasözlerine. Bir gün atasözleriyle alakalı bir bölüm yapalım. Öyle armut piş ağzıma düş olmuyor. Tabii ki kendi işlerimizi kolaylaştırmaya çalışacağız. Tabii ki hani bu yapay zekadır falandır bize çok büyük destek sağlıyor. Bunları kullanacağız. İlla zor olanı seçeceğiz diye bir şey yok. Ama çaba gerekli ve çaba çok değerlidir. Genelde de her zaman karşılığını alırız çabaların. Asla boşa çıkmaz. Yani ilk başlarda diyelim ki yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. İlk başta çabaladınız olmadı. Ama beyniniz orada o nöron bağlantılarını kurdu. Belki siz bıraktınız ve unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aradan zaman geçip de o konuya geri döndüğünüz zaman daha kolay öğrenebiliyor olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden hiçbir çaba boşa değildir. Asla.
1: Evet, kesinlikle.
0: Var mı başka bir şey?
1: Var. Başkalarına saygı ve empati. Başkalarına saygı göstermek, empati kurmak, insan ilişkilerinde kesinlikle çok önemli. Başkalarının düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına dikkat etmemiz de gerçekten çok önemli.
0: Neden? Çünkü dedik ya, tek başımıza, tek kişilik dev kadro her zaman olmuyor. Biraz daha projeler büyüdüğünde illaki birileriyle birlikte çalışmak, bazen de yönetmek durumundayız. Ve iyi bir yönetici nasıl olunur bölümünde anlatmıştık. Empati, sempati yetenekleri çok önemli. Karşımızdaki insanların neden öyle davrandığını, ne olduğunu, motivasyonlarını anlayabilmemiz gerekiyor. Ve hani bunlara en azından saygı gösterebilmemiz gerekiyor ki ona göre eğer bir şeyi anlayabilirsek onu yönetebilmemiz ya da işte krizleri engelleyebilmemiz daha kolaylaşıyor. İşte başarılı insanlar etraflarındaki kişilerle uyum halinde düzenli çalışabiliyorlar. Bu da bizi bir adım öteye taşıyacak bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Ve kendimizi, kendi yeteneklerimizi tanıma ve kullanma da çok önemli. Doğru bir şekilde tanımak, kendi yeteneklerimizi doğru bir şekilde tanımak. Bu yetenekleri kullanarak kendi avantajlarımızı da oluşturabiliriz. Kendi güçlü yönlerimizi keşfedebiliriz. Ve bu alanlarda kendimizi de daha çok geliştirebiliriz. Kendimizi tanıdıktan sonra.
0: Evet ve ısrarla eğer yani çok iyi bir metin yazarıysanız hayır ben illa marangoz olmak zorundayım diye ya da belki eğer çok iyi bir marangozsanız hayır ben teorik bir şeyler yapacağım, hukuk okuyacağım diye yönlendirildiniz diye burada kalmak zorunda değilsiniz. Yani hedefinizi kendi güçlü yanlarınıza göre belirlemek daha iyi bir şey. Yoksa yani herkes, benim öğrencilerime şimdi soruyorum, ya şarkıcı olmak istiyorlar ya futbolcu ya da basketbolcu olmak istiyorlar. Normalde ama bakarsak eğer hepsi gerçekten profesyonel basketbolcu olabilecek durumda mı? Hayır değil ama çok başka daha iyi yönleri var. Daha güçlü yönleri var. O yüzden bunların üzerlerine gittiklerinde onlar da çok daha başarılı olacaklar. Bu hayallerinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki devam ederiz. O ne bileyim basketbol oynamaya da vesaireye de. Eğer bu daha sonra hobiden profesyonel hayata evrilecekse evrilir. Ama normalde hani yapamadığımız daha iyi şeyler yapabilmek varken kısıtlı düzeyde yapabildiğimiz bir şey için kendimizi zorlamak bazen anlamsız oluyor. Çünkü diğer şeyleri kaybetmiş oluyoruz. Yani başka şeyleri daha iyi yapabilirken boşu boşuna harcamış oluyoruz o hakkımızı. Var mıdır başka bir şey?
1: Evet, başarısızlıklardan ders çıkarmak var.
0: En önemlisi de bu.
1: Evet, başarısızlık yaşadığımızda pes etmek yerine bu deneyimlerden ders çıkarabiliriz. Hataları bir öğrenme fırsatımız oluyor ve bunları görüyoruz. Ondan sonrasında daha iyi sonuçlar elde etmek için de hatalardan ders alarak hareket edebiliyoruz.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Başarısızlık dediğimiz o hedefe ulaşamadıysak orada öğrenmemiz gereken bir şey vardır. Ya hedefimizi değiştireceğiz, ya kendimizde değişiklikler yapacağız, ya hareket planımızı değiştireceğiz, ya işte organizasyonel açıdan ya da bu saydıklarımız açısından kendimizi geliştireceğiz.
1: Evet.
0: Hani böyle bir oturup da düşünmek gerekiyor. Bu neden oldu? Eğer bundan ders çıkarmayı başarırsak işte o zaman o başarılı insanların arasına girebiliriz. Çünkü normalde mesela bilim adamları bir şeyi icat ederlerken, yani bir buluş yaparlarken de defalarca yanılıyorlar. Bu şekilde gelişiyoruz, bu şekilde öğreniyoruz. Ve süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ediyoruz.
0: Ki varsınız. Evet. Ve her bölümde dediğimiz gibi umarım bir şekilde dokunabilmişizdir hayatınıza. Umarım biraz farkındalık oluşturabilmişizdir. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi
1: bakın.
0: Kendinize
1: çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 25. Bölüm Festus'un önünde yargılanma.
1: Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus, Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise, Pavlus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin? Pavlus, ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım dedi. Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa, ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok, eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin.
0: Festus Kral Agrippa'ya danışıyor.
1: Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Bernike Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de olsa Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi.
0: Pavlus Agrippa'nın önünde.
1: Ertesi gün Agrippa ile Bernike büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama Efendimiz'e bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmekti. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: 26. Bölüm
1: Agrippa Pavlus'a kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesine neden inanın? Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardı. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım, öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendire'ye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetinde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agripa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildi. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşuna ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildi. Kral Agripa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum." Agripa Pavlus'a şöyle dedi. "Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?" "İster kısa ister uzun sürede olsun," dedi Paulus. "Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun." Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. "Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok." Agrippa da Festus'a, "Bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi," dedi.
0: 27. Bölüm. Paulus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
1: İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Paulus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Paulus'a dostça davranan Julius, İhtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Pavlus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı, Pavlus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Phoenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Phoenix, Girit'in Lodos ve Karayel'e kapalı bir limanıdır.
0: Fırtına.
1: Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki, çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına da olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yemeyince Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi: "Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu: cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, 'Korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.'"
0: Gemi karaya oturuyor.
1: 14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp filikayı denize indirdiler. Ama Pavlus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
0: 28. Bölüm Malta'da.
1: Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine "Bu adam kuşkusuz bir katil" dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır" dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
0: Roma'ya varış.
1: 3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Siracusa kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve 3 hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
0: Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
1: 3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. "Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım." Onlar Pavlus'a, "Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi" dediler. "Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz." Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. "Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi." Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Yasiriz.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

0: deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tar.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Sevdo bir mod var.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

you shouldn't have sat next to me if you didn't feel like.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.